Nosotros.

0: CRC Name.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk hacılarla telefonla görüştü. Erdoğan, hac ibadetini tamamlayan vatandaşlara selam ve saygılarını iletti. Bugün İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü. Çağ kapayıp çağ açan fetih büyük bir coşkuyla kutlanacak. İletişim Başkanlığı ve Valilik tarafından İstanbul'un dört bir yanında tarihi ve kültürel mirası yaşatmaya yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Fetih ruhu sanatsal ve görsel etkinliklerle yansıtılacak. Solo Türk'ün gösteri uçuşu da bugün saat 18'de Yeni Kapı Meydanı'nda gerçekleşecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Devlet Bahçeli mesajında İstanbul'un fethinin büyük bir tarih hamlesi olduğunu söyledi. O gün harcını imandan alan 3000 yıllık Türk askeri dehasının tarihin seyrine vurduğu mühür olmuştur dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Savunma Sanayi'nin önemli projelerinden olan Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerinin son harp başlıklı test atışlarını başarıyla tamamladığını duyurdu. Böylece milli hava-hava füzelerinin doğrulama süreci geride bırakıldı ve seri üretim süreci başladı. Yerli ve milli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk hızlı treninden yeni hız rekoru geldi. Milli elektrikli hızlı tren saatte 240 kilometreye ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, trenlerimiz maksimum hızına ulaşıncaya, tüm güvenlik ve konfor kriterlerini eksiksiz karşılayıncaya kadar testlere devam edeceğiz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ekonomisinin küresel krizlere rağmen güçlü ve dayanıklı yapısını koruduğunu söyledi. İhracatta olumlu tablonun sürdüğünü vurgulayan Bolat, Haziran'da 4-5 milyar dolarlık ihracat artışı sağlayacağız dedi. Alınan tedbirler sayesinde Türkiye'nin enerjide arz sıkıntısı çekmediğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon yüksek. Amerika, İran'ın güneyindeki Bender Abbas yakınlarında askeri hedefleri vurdu. Washington yönetimi saldırının gerekçesini Amerikan güçleri ve ticari deniz trafiğine yönelik tehdit olarak açıkladı. İran'da misilleme olarak bölgedeki bir Amerikan hava üssünü hedef aldığını duyurdu. İran basını bölgede Amerika'ya ait bir uçağın düşürüldüğünü yazdı. Washington iddiayı yalanladı. Soykırımcı İsrail Gazze'de katliam yapıyor. Ateşkese uymayan İsrail unsurları Kurban Bayramı'nda da bombardımana devam etti. Bayramın ilk iki günündeki saldırılarda can kaybı 19'a yükseldi. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu. Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarını da yoğunlaştırdı. Ülkenin farklı noktalarına 108 hava saldırısını düzenledi. Bayramın ikinci gününde 28 kişi hayatını kaybetti. Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993 tarihinde aşırı sağcı ırkçılar tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden 5 Türk facianın 33. yılında anılacak. Katliamın yaşandığı evin önünde gerçekleştirilecek anma programında Kur'an-ı Kerim okunacak, dualar edilecek ve ırkçılık bir kez daha lanetlenecek. Katliamın yaşandığı evin müze yapılması için çalışmalar da sürüyor. Bolu'da Kurban Bayramı tatili süresince oluşması beklenen trafik yoğunluğu nedeniyle kamyon, çekici ve tanker gibi araçlara belirli güzergahlarda geçici seyir kısıtlaması uygulanacak. Bu kapsamda yarın saat 13'ten 1 Haziran saat

1'e kadar İstanbul yönünde Anadolu Otoyolu, D100 ve D750 karayollarının belirli kesimlerinde kamyon, çekici ve tankerlerin seyirlerine izin verilmeyeceği bildirildi. Marmara, yağışlı havanın etkisine girdi. Edirne, Bilecik, Kocaeli ve Bursa'da yer yer sağanak ve dolu etkili oldu. Cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Bolu'da ise yıldırım düşmesi sonucu piknik yapan 3 kişi yaralandı. Haberleri sunduk.

Günaydın sevgili dinleyiciler. Efendim bugün iki güzel, iki kutlu gün üst üste. 570 yıl önce bugün, 73 yıl önce bugün 29 Mayıs 1453'te 53 gün süren kuşatma sonrasında Osmanlı Padişahı 2. Mehmet Bizans İmparatorluğu'nun başkenti Konstantinopolis'i ele geçirmişti. Bizans'ı yıkan, Osmanlı Devleti'ni ise imparatorluğa dönüştüren bu tarihi olay aynı zamanda Orta Çağ'ın bitip Yeni Çağ'ın da başlaması demekti. Bu fetih sonrasında 2. Mehmet'in adı Fatih Sultan Mehmet, Konstantinopolis'in adı da ebediyete kadar İstanbul oldu. Bizler de sizlere bu kutlu günden İstanbul'dan, TRT Namı stüdyolarından, Sabahın Namisi programından sesleniyoruz. Ve bugün aynı zamanda Kurban Bayramı'nın 3. günü. Dolayısıyla 3. gününde de dopdolu bir içerikle 3 saat boyunca sizlerle olacağız. Biliyorsunuz bayramın ilk gününde de çarşamba sabahı birlikteydik. Bayramı birlikte başlattık. Umuyoruz ki güzel başladı, güzel de devam ediyor hepimiz için. Efendim ilk saatimizde biliyorsunuz birbirinden güzel şarkılarla birlikte karayollarında durum, hava durumu da paylaşacaklarımız arasında yer alacak ve sizin seçtiğiniz şarkılar buluşacak. Sonrasında 7.30 civarı sizlerle. Programı bu sabah sizler için Yelda Karagöz Özer hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu teknik yönetmenimiz İbrahim Türksoy ulaştırıyor. Mikrofon başındaysa spikeriniz ben, Dilek Demirbilek Topçu varım. Merhaba. Efendim madem ki bayramın 3. gününde birlikteyiz, madem ki 7.30 civarı sizin isteklerinizle yola çıkacağız, o halde bize ulaşmaya başlayın. 0552 040 66 44 WhatsApp mesaj attığımız, tekrar ediyorum numaramızı, 0552 040 66 44 Facebook'tan TRT Namı resmi sayfamız vasıtasıyla da Sabahın Namesi'nin olduğu bölüme mesajlarınızı yazabilirsiniz. Efendim bayramın ilk günü pek çok sevgili dostumuzla buluştuk yayında, mesajlarıyla birlikte. Bu sabah da bizimle olacağınızı biliyoruz, tahmin ediyoruz. Dolayısıyla isteklerinizi bekliyoruz ve ilk şarkımızı dinlemeye başlıyoruz. Nurten Demir.

Ömrümüzün baharı birlikte geçsin, Erol Sayan'ın Aşk Efsa makamındaki şarkısıydı. Ahad Uruk'tan dinledik. Efendim, bahar şarkılarıyla merhaba dedik bu sabah. Dramalı Hasan Haskiler'in Rast şarkısını da Umut Akyürek seslendiriyor. Bahar gelir, bülbül öter, yarim gözlerimde tüter diyor.

Zambak zamanı geldi ya, sen neredesin? Efendim Taner Şener'i dinledi, kendisine ait şarkısıyla. Nihavend makamındaki şarkının güftesi Seyhan Girginer'e aitti. Asuman Aslım da Necdet Varol'un Nihavend eserini seslendiriyor. Bir bahar güneşi ömrüme doğuyor.

Sevdim seni kır çiçeğim, aşkın ile öleceğim. Sami Serimer'in Hüzzam şarkısını Teoman Volkan Özselçuk'tan dinledik. Saadettin Kaynağ'ın Vecdi Bingöl'ün dizeleriyle bestelediği Nihavend şarkısını da İnci Yaman seslendiriyor. Günler ne hoştur bülbül, ne ince.

Çile Bülbülüm, Çile Turgay Kızıltuğ seslendirdi. Saadettin Kaynağ'ın Muhayyer eserini, sözler Vecdi Bingöl'e aitti. Şimdi de Muhayyer Kürdi bir şarkıyla Lale Mumcu Başel'e kulak veriyoruz. Zekai Tunca'nın İlkan San'ın dizeleriyle bestelediği şarkısını dinliyoruz. Bunca güzel içinde birisi var ki bana sevgiyle bakışı başka.

0: Sıradaki şarkı sizin. TRT Name sizin için çalıyor.
1: Efendim saatler 7.41'i gösteriyor. Beraberliğimiz isteklerle devam edecek şu dakika itibariyle. 0552 040 66 44 WhatsApp mesaj hattımız, Facebook'tan TRTname resmi sayfamız vasıtasıyla da mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Efendim Gül Yazıcı ve Alp Arslan'dan dinleyeceğimiz bir Muzaffer İlkar şarkısıyla programın isteklerini başlatıyoruz. Engin Erdoğan Çanakkale'den selamlar yollamış ailesi ve ekibimiz için istemiş bu eseri, teşekkür ediyoruz. Sıdıka Tavukçu İstanbul 4 Levent'ten günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar dilerim diyor. Kızı Özlem, torunu Melike, Semih ablaların bir tanesi canım Seven Kurtboğan ablama da ve Name dinleyicilerine de sizlere de armağan ediyorum. İyi ki varsınız diyor. Teşekkür ediyoruz, sizler de iyi ki varsınız. Ekrem Mert Altınordu'dan hayırlı cumalar dilemiş. TRT Name dinleyicileri için istemiş. İsmet Köklü Konya Selçuklu Sille'den selamlar, sevgiler yollamış. Sizlere TRT Name dinleyen bütün dostlarım armağan olsun demiş. Efendim isteklerini yerine getiriyoruz ve programın ilk isteğini dinliyoruz. Gönlümün şarkısını gözlerinde okurum.

Bekledim de gelmedin, sevdiğimi bilmedin, hiç mi beni sevmedin dedi Asuman Aslım. Nihavend makamındaki bu eserle Yeser Asım Arsoy'un şarkısını Ali Özyener Gaziantep'ten gönül dolusu sevgiler, hayırlı cumalar dilekleriyle istemişti. Ve Dilara Acıburç Göksu, İrfan Mutaf, Halil İbrahim Zengin ve radyosu başında şu anda bizi dinleyen tüm dostlarına da armağan etmek istediğini belirtmişti. Gaziantep'ten selamlamış, hayırlı bayramlar dilemiş sevgili dinleyicimiz. O da Gaziantep İpek Yolu Kültür Sanat Derneği Ali Acıburç Türk Sanat Müziği Korosu'ndaki çok değerli arkadaşlarıma ayrıca Erhan Göksu, Ali Özyener, kıymetli eşim Bilge ve kızım Özge Nur'a armağan ediyorum, güzel bir gün diliyorum demiş. Efendim, istekler yerine geldi. Sıradaki istek Jale Özen'in isteği, güzel bir sabahtan herkese günaydınlar demiş. Sevgili aileme armağan ederseniz sevinirim diyor, Özdere'den sevgiler yolluyor. Ahmet Refik Altınay'ın dizelerini bestelemiş Udi Mısırlı İbrahim Efendi. Kürdili Cazgar makamındaki eseri Gökhan Sezen seslendiriyor. Şen gözlerine neşe veren bir çiçek olsam.

Seçileperi dinledik. Yollar bitmez gide gide dedi. Alaaddin Şensoy'un Salih Korkmaz'ın dizeleriyle bestelediği Muhayyer Kürdi şarkısını seslendirdi. Ayhan Aşkın Mersin Mezitli'den mutlu günler dilemiş. Efendim Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği ve Çağdaş Sanat Derneği koroları şefi Zeynep Özelgündüz ve tüm koro arkadaşları için istemiş bu eseri. İsteğiniz yerine geldi. Hayırlı sabahlar, hayırlı bayramlar diyor sevgili dinleyicimiz. Bimen Şen'in bir eserini istiyor. Efendim Yıldırım Keleşoğlu Beykoz Riva'dan ulaşıp istemiş bu eseri. İsteğinizi yerine getiriyoruz. Atakan Aktaş seslendirecek. Efendim Bimen Şen'in Ahmet Refik Altınay'ın dizeleriyle bestelediği Hüzzam eserini. Endamının hayalini gözlerimden silemem.

Rock aksın, sırma saçın telleri ya da bilinen ismiyle Şakayık, Erdoğan Berker'in Ayten Baykal'ın dizeleriyle bestelediği Rast eseriydi. Muazzez Abacı'nın sesiyle dinledik. Trabzon'dan Mustafa Tufanoğlu, merhabalar, günaydın, hayırlı bayramlar, hayırlı cumalar diyor. Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha tüm İslam aleminin. Kurban Bayramı mübarek olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Ve İstanbul'daki kızı Gülşah Aydın, torunları Eskişehir'den Deniz Kırçeli, İstanbul'dan Gülbahar Meşici, İstanbul'dan Canan Aydın ve eşi Hüseyin Aydın, manevi kızı Aylin Hanım, oğlu Adem Burak ve Adem Burak Tufanoğlu ve gelini Büşra ve torunu Kaan Barlas ve TRT Name ekibi için istediğini belirtmişti sevgili dinleyicimiz. Konya Ereğli'den Yıldırım Güldesten'in isteğini de yerine getirdik. Manisa Turgutlu'dan sevgiler yollamış Ali Balcı. Programda emeği geçenlere teşekkürler ediyorum. Dinleteceğiniz tüm eserleri TRT Name Radyo dostlarıma ve Fahri Kocaoğlu ile Hamza Baysak Beylere armağan ediyorum diyor. Hatice Biçer, Konya'dan selamlar, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diyerek ulaşmış. Sizleri de ortak ettik. Saatler 8'i 10 dakika geçiyor. Beraberliğimiz bir Amir Ateş şarkısıyla devam edecek. Güfte İlhan Behlül Pektaş imzası taşıyor. Erdoğan Fıstıkçıoğlu, günaydın Türkiye'm, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklı yaşamlar dilerim Kahramanmaraş'tan demiş. Annesi Hatice Fıstık ve tüm dinleyiciler için istemiş. Türkiye'm selamlar diyerek aramıza da hoş geldiniz. Yeni isimler hemen fark ediliyor. Ali Aydoğdu Trabzon'dan selamlar yollamış. Yomra Özil mahallesi sakinleri için istemiş. Sizin isteğinizi de yerine getirelim. Melda Kuyucu Kılıç'a kulak verelim bu Segah şarkıyla. Ben seni unutmak için sevmedim, gülmen ayrılık demekmiş, bilmedim.

Peşinden çok koştum. Seda Gökkadar'ı dinledik. Hasan Esen'in bu Hicaz şarkısıyla Karadeniz Ereğli'den Fatma Açan gönül dolusu sevgiler, selamlar yollamış ve bu eseri Yıldız İslamoğlu, Zafer Özkar, Ali Yöntem, Feyzi Akşen ve Erdemir Musiki Derneği üyeleriyle bizim için istemiş, name dostlarını da ortak ediyor. Bilecik Huzurevi konukları için de rica ediyorum diyor. Efendim güzel.

Yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Tokat-Niksar yolunun 41 ila 47. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Eskişehir-Kütahya yolunun 37. kilometresinde Sporkent kavşağında iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmakta. Yolda seyir halindeki dostlarımıza iyi yolculuklar dileklerimizi iletip sıradaki şarkıyı onlara da armağan edelim. Muhayyer Kürdi bir eser Esma Başbuğ'un sesiyle dinleyeceğiz. Yusuf Nalkesen'in Orhan Seyfi Orhan'ın dizeleriyle bestelediği affedersiniz eseri Serdal Karakaya seslendi.

Efendim affedersiniz, Serdal Karakaya'nın isteği diyecektim ki evet, Manisa Turgutlu'dan herkese hayırlı sabahlar, selamlar, kucak dolusu sevgiler, hayırlı bayramlar, hayırlı cumalar dileyerek ulaşmış sevgili dinleyicimiz. TRTname ailesi ve tüm dostlarıma armağandır demiş. Emeğinize sağlık, iyi ki varsınız diyorlar. Teşekkür ediyoruz. Sizler de iyi ki varsınız. Şarkıyı birlikte dinliyoruz. Veda Buse'si.

0: TRT Name. Hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Kıyı Ege, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın doğusu, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batıcı ilçeleri, Hatay'ın kıyı

kesimleri Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor. Buna göre bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Çanakkale 24, İstanbul ve Kırklareli 23, Sakarya 22, Afyonkarahisar 19, İzmir 29, Denizli, Manisa ve Adana 28, Antalya 30, Burdur 25, Hatay 23, Çankırı 19, Ankara ve Eskişehir 18, Konya 24, Bolu 17, Düzce 21, Kastamonu 14, Zonguldak 19, Amasya 22, Artvin 18, Samsun 21, Trabzon 19, Erzurum ve Kars 15, Malatya 22, Van 23, Diyarbakır 25, Mardin 24, Siirt 27, Şanlıurfa 29 derece. Saatler 8.26'yı gösteriyor. Sabahın namesi isteklerle sürüyor. Hava durumunu da paylaştık. Şekip Ayhan Özışık'ın Muazzez Kürdan'ın dizeleriyle bestelediği Hüzzam şarkısını Esra İçöz'den dinleyeceğiz. İstek sahibimiz Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik. Kucaklar dolusu selamlar, sevgiler, saygılar demiş. Saygı bizden, çok teşekkürler. Sizlere, eşim Saynur Hanım'a, torunlarım Duygu, Kıvanç, Elif Göktuğ, Selcan, Efe, Ahmet Yiğit, Ela Nur ve Yağız Özçelik'i armağan ediyorum diyor. Efendim teşekkür ediyoruz. Sizin de ömrünüze bereket. Şarkıyı birlikte dinliyoruz. Kalbimin sahibi sensin. Orada yalnız sen varsın.

ben senin üstüne gül koklar mıyım? Selçuk Tekay'ın, Sami Derin Tuna'nın dizeleriyle bestelediği şarkısıyla dinledik Emel Sayın'ı. Uşak'tan Meral Özhan'ın isteğini yerine getirdik. Bayramın üçüncü günündeyiz. Gününüzün bayram sevinciyle güzel geçmesini diliyorum. İstanbul Radyosu'nun kıymetli Sabahın Namesi ekibine iyi yayınlar diliyorum demiş. Eşi Erol Bey'e, canım evlatlarıma, canım torunlarıma, değerli yapımcımız canım Yelda Hanım'a, canım değerli sunucumuz Zilek Hanım'a, teknik yönetmenimize, değerli teknik yönetmenimize, name dostlarımıza armağan ediyorum. Bayramınızı kutluyor. Uşak'tan kucak dolusu sevgiler gönderiyorum sizlere diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ceyran Şimşek Ayar Samsun Atakum'dan iyi bayramlar diliyor. Zeki Özceylan, günaydın, günümüz aydın olsun demiş. Alanya'dan selamlar yollamış. Eşi Süheyla Hanım'a, arkadaşları Enver ve Mualla Sağaroğlu, Dursun ve Ayşegül Değirmenci için istiyor. Sizlerin de ömrüne bereket. Çok teşekkürler. Sağolunuz. İstekler böylece yerine geliyor. Saatler 8.37. Beraberliğimiz Manisa Salihli'den Hasip Uygun'un isteğiyle devam edecek. Name dostlarına, sessiz çoğunluktan değerli abim Arif Seçkin'e, siz çok kıymetli TRT Name ekibine armağan olsun diyor sevgili dinleyicimiz. Avni Anıl'ın bir eserini istemiş. İlhan Behlül Pektaş yazmış dizeleri. Nihavend makamındaki eseri Necmettin Yıldırım seslendiriyor. Aşk nedir, nasıldır bilen var mı? Sevip de her zaman gülen var mı?

Bir bahar akşamı rastladım size, sevinçli bir telaş içindeydiniz. Derinden bakınca gözlerinize, neden başınızı öne eğdiniz? Fuat Edip Baksı yazmış dizeleri, Selahattin Pınar Hicaz makamında bestelemiş. Cengiz Han Sönmez'in yorumuyla dinledik. Tavşanlı'dan Kemal Özkul'un isteğini yerine getirdik. Eşi Sündüz Hanım ve Yüzme grubunda bulunan İsmail Keleş, Mustafa Armut, Manav Ertan Sayım, Duran İlhami, Aydın Ali Yörük, Cavit Çakmak ve koro arkadaşlarıma armağan olsun demiş. Sizler de iyi ki varsınız. İsmail Genç, Kocaeli Kandıra'dan selamlar, sevgiler yollamış. Eşi Tülay Hanım'a Neşe'yi Sağlık Türk Sanat Müziği koro şefi Erbil Aydın koro.

arkadaşları ve çok teşekkürler. Bana ve ekibimize de ayrıca armağan etmişler. Murat İşi Sağlam Nide Kemerhisar'dan eşi Nisa Hanım için istemiş. Mehmet Turan Kahramanmaraş Afşin'den selamlar yollamış. Afşinli müzikseverler için istemiş. İsteğinizi yerine getireceğiz. Efendim getirdik biraz önce dinlediğimiz eserle. Hürriyet Gürsel Kuzu Antalya'dan sıradaki esere ortak olmak istediğini belirtmiş. Efendim sizleri de ortak ettik biraz önce dinlediğimiz esere. Ve bir saz semaisi isteği, mutlu bayramlar diliyor Müjgan adı güzel yerce. Tatyos Efendi'nin Kürdili Cazkar saz semaisini dinletirseniz sevinirim diyor. Çok da güzel bir eser. Birlikte dinleyelim. İstanbul Radyosu'nun birbirinden değerli saz sanatçıları ve Ankara Radyosu'nun saz sanatçıları birlikte seslendirmişler. Birlikte dinliyoruz efendim bu saz semaisini zevkle.

Efendim affetmem asla seni dedi Yıldırım Gürses, kendisine ait Nihavend eseriyle sözler Mustafa Sevil'e aitti. Her ne kadar şarkıda affetmem asla seni diyorsa da biz affedelim efendim. Affetmek hem kendi ruhumuza iyi gelir hem karşımızdakine iyi gelir. Dolayısıyla hele bu bayram günlerinde affetmek ve elbette barışmak, değil mi? Bayramların özünde var. Dolayısıyla bayramın 3. gününden seslenirken şarkının ardından böyle bir şey paylaşmak da içimden geldi doğrusu. Adnan Kocaman'ın isteğini yerine getirdik. Kastamonu'dan tüm Name dostlarına, ekibimize huzurlu mutlu bayramlar dilemişti. Fahri Özdemir Osmaniye'den selamlar yollayıp hayırlı sabahlar dileyerek tüm hastalara şifa kaynağı olarak armağan olsun demiş sıradaki eser için. Sena Yıldırım da Balıkesir Edremit'ten ulaşmış. Eşi Mustafa Bey için istemişti. İsmail Yetişken Karabük Safranbolu'dan TRT Name dinleyicilerini ortak etmiş. Onların isteklerini yerine getirdik. Dinlemeye başladığınız şarkıysa güftesi Fakih Özlen'e, bestesi Muzaffer İlkar'a ait bir eser. Yaşar Özel'in sesiyle dinleyeceğiz. Balıkesir Bahçelievler'den Talat Boztepe'nin isteğini yerine getireceğiz. Türk musikisini sevenleri ve bizlere armağan ediyormuş. Çok teşekkür ediyoruz. Şarkıyı birlikte dinliyoruz. Şarkılar seni söyler.

Efendim son saatimize girdik. Bayramın üçüncü gününden, üçüncü sabahından sesimizin, soluğumuzun ulaştığı her yere, herkese sağlık, huzur, mutluluk dileklerimizle, iyi bayramlar dileklerimizle bir kez daha ulaşmış olalım. Ola ki radyolarını yeni açan dostlarımız vardır. 7 haberleri sonrasında merhaba dedik, 10 haberlerine değin. Birlikteyiz, son saatimize girdik dedik. Bize ulaşabileceğiniz adreslerimizi bir kez daha hatırlatalım. Facebook'tan TRTname resmi sayfamız vasıtasıyla sabahın namesinin olduğu bölüme mesajlarınızı yazabileceğiniz gibi bir WhatsApp mesaj hattımız var. 0552 040 66 44 numaralı. Buradan da mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Ve efendim sıradaki istek Caner Şafak Uzun Ömeroğlu'nun isteği. Yağmurlu bir ordu sabahından herkes

Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar diliyorum demişti. TRTname dinleyen herkese armağan etmiş. Cevriye Avcıbaşı, Manisa Şamarköy'den oğlu Selçuk, kızı Fatma, damadı Kaan'ı ortak etmişti. Efendim isteklerini yerine getirdik. Yaşar Özel'den dinledik bu şarkıyı. Şarkılar seni söyler, dillerde name adın dedik. Ve sıradaki esere geçiyoruz. Sıradaki eserimiz Mediha Şen Sancakoğlu'ndan dinleyeceğimiz Suzinak bir eser. İstek sahibimiz Gülten Duran, Neveser Kökteş'in bu şarkısını bizlere, name dinleyicilerine armağan etmiş. Sizler de iyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz. Şarkıyı birlikte dinliyoruz. Pek özledim o demleri, seninle bu yerleri.

Efendim şarkı sıralamasında bir değişiklik oldu. Önce Faruk Salgar'ı dinledik. Göksel Baktagir'in şarkısıyla Reyhan Baş Samsun'dan güzelliklerle dolu nice bayramlara erişilmesi dileğiyle diyerek kıymetlilerimiz demiş hem beni hem sevgili yapımcımız Yelda'yı ve name dostlarını ortak etmiş. Bu şarkıyı istemişler ne olur şarkısı demiş. Size emek verenler dostlarım ve ailem için rica ediyorum. Günleriniz sağlık sevgi huzurla dolsun diyor. Uğur Heybeli de Isparta Senirkent'ten Koray Dilşat, Gülçin, Gülhan ve Uğur Heybeli birlikte dinliyorlarmış. Bizlere de armağan olsun sıradaki eser demişler. Armağandır. Ümit Sağlam da Dinar Hacı Beşirli Köyü'nden Cuma'nın hayrı bereketi üzerinize olsun diyor. Efendim sizlerin isteklerini yerine getirdik. Ben yoruldum sana şiir yazmaktan dedi Faruk Salgar. İşte şimdi biraz önce anons ettiğim Neveser Kökteş'in Suzinak eserini dinliyoruz. Pek özledim o demleri seninle bu yerleri.

Nasıl anlas inansam bilmem bu uzun ayrılığa ya da bilinen ismiyle çaresizim çaresiz. Yaşar Güvenir'in Hicaz şarkısıydı. Mehmet Özkaya seslendirdi eseri. Oğuz Onur Ankara Küçük Esat'tan mutlu bayramlar dilekleriyle kucak dolusu sevgiler selamlar göndererek huzur mutluluk kolaylıklar dolu güzel bir gün ve güzel bir hafta sonu dilekleriyle ulaşmış ve bu eseri Meleğim Gonca Gülüm'e Ispartalılar Eğitim ve Kültür Vakfı İpekdereli Türk Müziği Topluluğu arkadaş Samsun Atakum Türk Sanat Müziği Koro arkadaşlarına, sevip de kavuşamayanlara, şu anda radyomuzu dinleyen dostlarla, başta Yeldan ve Dilek hanımefendiler olmak üzere siz vefalı, fedakar, kıymetli, muhteşem yapım yayın ve teknik ekibimize armağan ediyorum. Ömrünüze bereket, iyi ki varsınız. Saygılar demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Oğuz Bey, eksik yaşanan bayram sabahlarının ağırlığını anlatmaya sözler kifayetsiz kalıyor elbette. Çok haklısınız. Biliyorum şarkılar bazen işte olabildiğince ne kadar oluyorsa merhem oluyor böyle zamanlarda. Rahmet dileyelim eşinize, ebediyete göçmüşleri olanlara elbette. Herkese rahmet dileyelim bu bayram gününde de. Eksikler, hepimizin eksiği var maalesef ama hayat bir şekilde öyle ya da böyle devam ediyor. Şarkılar merhem dediğimiz gibi. Efendim, Mersin'den Muttalip Akkaynak bize ulaşan dinleyicilerimizden sıradaki şarkıyı ailesine, eşine, çocuklarına ve bizlere armağan ediyormuş. Hayırlı bayramlar dilekleriyle çok teşekkürler. Aramıza hoş geldiniz. Şahap Ünal Uşak Eşme'den torunu Ares'i ortak ediyor. Onların istekleri bu şarkıyla yerine gelmiş oldu. Saatler 9.23. Beraberliğimiz Arif Sami Toker'in Muhayyer Kürdi şarkısıyla devam edecek. Esma Başbuğ'un sesiyle dinleyeceğiz. Bolvedin'den İbrahim Özdemir hayırlı cumalar, mutlu bayramlar diyerek ulaşıyor. Kendime, Dilek Hanım size, Yelda Hanım'a ve Sabahın Namesi dinleyenlerine armağan olsun diyor. Sağ olun. Nusret Tiryaki Samsun Yakakent Kozköy'den iyi yayınlar diliyor. Efendim, teker teker ekibimize isimleriyle, isminizle teşekkürler etmişler. Özel misafirimiz Yüzyıl Üniversitesi öğretim üyesi ekonomist profesör Haluk Yergin, eşi Ayşegül Yergin, koro ritim resim kursu arkadaşlarım, name dostlarıma saygı selamlar, iyi bayramlar diliyorlar. Çok teşekkürler. Sizleri de ortak edelim ve şarkıyı birlikte dinleyelim. Ey sevgili hasretim sana.

Yıldızlı semalardaki Haşmet ne güzel şey. Faruk Tınaz'ı dinledik. Sade Hoş Ses'in Faik Ali Ozan Soy'un dizeleriyle bestelediği bu Kürt Dili Cazkar eseriyle. Bayramınız kutlu olsun demiş Ankara'dan Emin Okur ve bu eseri istemişti. İsteğinizi yerine getirdik. Rıza Yakın, hayırlı cumalar, iyi bayramlar. Eşim Fatma, kızlarım Nuray, İlknur, damadım Abdullah, biricik torunum Giray ve TRT Name frekansında bulunan bütün dostlara armağan ediyorum demişti sıradaki eser için. İstekler yerine geldi efendim. Sırada Güftesi Hüseyin Balkancı'ya, bestesi Dilek Yüzler'e ait şarkı var. Kürt Dili Cazkar makamındaki eseri Umut Akyürek seslendirecek. Şevki Şahinoğlu, günaydınlar diyor Isparta'dan. Emel Kahya, Aysun, Esin, Muhammed, Şahinoğlu için istiyor. Herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum demiş. İhsan Demircioğlu, Ankara Yeni Mahalle'den herkese selamlar yollamış. Programda değerli emekleri geçenlere armağan ediyorum. Tüm şarkıları iyi bayramlar diyor. Teşekkür ediyoruz. İsteği yerine getiriyoruz. Gönlüme armağan ödül gibisin.

0: bayram neşesi, müzikle daha güzel.
1: En sevdiğiniz şarkılar ve türküler TRT radyolarında.
0: Radyonuzu açın, bayram coşkusuna ortak olun.
1: TRT radyolarında müzik her bayram yanınızda.

Birbirinden güzel şarkılar arka arkaya dinledik. Melihat Gülses önce mikrofona geldi, Cengiz Onural'ın şarkısıyla. Çok aşığın var diyorlar dedi. İstek sahibimiz İzmir Ürkmez'den Hamise Aracı'ydı. Tüm dinleyenlere armağan etmişti. Efendim ekibimize de teşekkürler etmiş, sağ olun. İlyas Aydın, sevdiklerimiz sizi bekliyor. Lütfen trafik kurallarına uyalım, emniyet kemerini takalım, çöp atmayalım dostlar diyerek uyarılarını sıralamış. İbrahim Kaçar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar diyor. Eskişehir Yunus Emre köyünden selamlar yolluyor. Gülden İbiş İmamoğlu iyi yayınlar dilemiş Denizli'den. Bayram Gökçen Fethiye'den torunlarını Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a ortak ediyor. Muharrem Yorulmaz, efendim ekibimize sefalar getirdiniz demiş. Tüm ekibe, dostlara armağan ediyorum sıradaki eseri diyor. Ankara'dan sevgiler, selamlar yollayarak Mustafa ile Aydemir çifti Ordu Fatsa'dan kucak dolusu selamlar yollamışlar. Radyo dostlarını sıralamışlar, dinleyicilerimize ortak etmişler. Günaydın diyor Hasan Erbil, İstanbul'dan ulaşıp iyi bayramlar dilekleriyle sıradaki esere beni de dahil edin demiş. Sizi de ortak ettik ve sonrasında Emel Sayın'ı Yıldırım Gürses'in Feryat şarkısıyla dinledik. Özçelik Okayer Bodrum Karaincir'den ulaşmıştı. Van'dan Ümit Kaya Çelebi, Güllük'ten Attila Sönmez ve eşi Tansel Hanım ve TRT Name ekibimiz için iyi bayramlar dilekleriyle armağan etmişti şarkıyı. Sıradaki esere geçiyoruz. Saatler 9.49, zaman hızla aktı geçti. Neredeyse sona doğru ilerliyoruz. Bir Avni Anıl şarkısı var sırada. Halil Soyer yazmış dizeleri. Teoman Volkan Özselçuk seslendirecek. Selahattin Erzi Adana'dan ulaşmış. Bayramın 3. gününde zevkle, isteyerek, beğenerek dinlediğimiz sabahın namesine deyip isim isim sayıyor. Ekibimize teşekkürler ediyor. Selamlar yolluyor. Biz teşekkür ediyoruz tüm sevgili dostlarımıza, sizinle birlikte. Eşi Yıldız Hanım ve ekibimiz için istiyor. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir hafta sonu dilemiş. Sizler de iyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz. Harun Komiser, Antalya Serik Boğaz kentten selamlar. Torunlarım Harun Emre, Ali Eren ve Haktan Emir için. Tüm torunlara ve gözü yolda olan tüm dedelere iyi bayramlar demişler. Efendim sizleri de ortak edelim, şarkıyı birlikte dinleyelim. Bir geceye bir ömür verilir Kanlıca'da.

Zaman aktı geçti. Biraz önce de söylediğimiz gibi çok teşekkür ediyoruz eşlik eden tüm sevgili dostlarımıza. Efendim bayramın üçüncü gününden, üçüncü sabahından seslendik. Sesimizin ulaştığı her yere, herkese bir kez daha hayırlı, umutlu, mutlu bayramlar dileklerimizi iletmiş olalım. Samsun'dan mutlu bayramlar diliyorum demiş Seniha Cengiz Han, eşi Mehmet Bey ve Atakum Türk Sanat Müziği Korosu'ndaki arkadaşları, name dostları, ekibimiz, kıymetli sunucumuz diyerek beni ve bugün doğum günü olan canım arkadaşım dediği Özlem Özler Akan'ı da ortak ediyor bu esere. Biz de Özlem Hanım'ı kutlayalım, sağlıklı ömürler dileyelim. Mehmet Çabuk Kahramanmaraş'tan hayırlı bayramlar, hayırlı sabahlar diyerek ulaşıyor. Gökhan Sezer Tekirdağ Şarköy'den selamlamış. Babası Hikmet Sezer, Mustafa Sayal, Bahattin Taşkıran, İsmail Yapıcı, Kemal Bulgan, İbrahim Oruncak, Necati Bayraktar, Muammer Yontar ve tüm TRT Name dostlarıyla program yapımcılarımızı ortak etmiş. Sizler de iyi ki varsınız, sağ olunuz. Beyhan Özcan iyi bayramlar diliyor. Yeni bir isim, hoş geldiniz aramıza. Şükriye Merih Ertaş kendim için ve radyo dinleyenler için selamlar, iyi günler diyerek istekte bulunmuş. Siz de hoş geldiniz. Adnan Önem Aydın Karacasu'dan sevgiler yolluyor. İyi bayramlar diliyor. Efendim Aysun Bozkurt Antalya'dan selamlamış. Savaş Özata İzmir'den günaydın diyerek ulaşmış. Gemlik Küçük Kumla'dan Gülden Keklik koro arkadaşlarını ve bizleri ortak ediyor. Ankara'dan Erdal Uçman, eşi İlkay Uçman için istiyor. İzmir Yeşilyurt'tan Ceyhan Bölükbaş, kolay gelsin, emekleriniz için teşekkür ederim demiş. Sağ olunuz. Biz teşekkür ediyoruz bizimle olan tüm sevgili dostlarımıza. Meslem Özşimşir'in sesiyle Hasan Esen'in Kürdili Cazkar şarkısı. Sen benim gönlümde öyle özelsin, birine söylesem bu kim diyecek diyerek veda ediyoruz efendim. Bugün iki kutlu gün üst üsteydi. Bayramın üçüncü günü dedik. Açılışımızda da

söylediğimiz üzere bugün tam 573 yıl önce bugün Osmanlı Padişahı 2. Mehmet ki İstanbul fethinden sonra artık biz onu Fatih Sultan Mehmet diye tanıyoruz. İstanbul'u fethetmişti. Dolayısıyla Orta Çağ'ı bitirip Yeni Çağ'ı açan bir başlangıçtır İstanbul'un fethi. İstanbul Radyosu'ndan sevgilerimizi, selamlarımızı yollayarak da veda edelim. Fatih Sultan Mehmet'i rahmetle, saygıyla ve onun askerlerini rahmetle, saygıyla anarak veda edelim. İyi bayramlar dileklerimizle veda edelim. Efendim programı bu sabah sizler için Yelda Karagöz Özer hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu teknik yönetmenimiz İbrahim Türksoy ulaştırdı. Mikrofon başında ise spikeriniz ben Dilek Demirbilek Topçu vardım. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla daha nice nice bayramlarda birlikte olmak dileğiyle ayrılıyoruz huzurlarınızdan. Hoşçakalın efendim.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk hacılarla telefonla görüştü. Erdoğan, hac ibadetini tamamlayan vatandaşlara selam ve saygılarını iletti. Bayramın ikinci gününde siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirildi. AK Parti 16, MHP ise 7 partiyle bayramlaştı. Bayram sohbetlerinde birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu, mecliste yapılacak CHP grup toplantısının talimatı olmadan gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu. Gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır dedi. 1 Haziran'da yapılacak

yapılması planlanan parti meclisi toplantısı ise başka bir tarihe ertelendi. Bugün İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü. Çağ kapayıp çağ açan fetih büyük bir coşkuyla kutlanacak. İletişim Başkanlığı ve Valilik tarafından İstanbul'un dört bir yanında tarihi ve kültürel mirası yaşatmaya yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Fetih ruhu sanatsal ve görsel etkinliklerle yansıtılacak. Aksaray-Nevşehir karayolunda tur otobüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çarpıp karşı şeride geçti. Kazada 16 kişi yaralandı. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde nehre düşen kişi için başlatılan arama kurtarma çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verilmişti. Ekipler sabah saatlerinde yeniden çalışmalara başladı. Soykırımcı İsrail Gazze'de katliam yapıyor. Ateşkese uymayan İsrail unsurları Kurban Bayramı'nda da bombardımana devam etti. Bayramın ilk iki günündeki saldırılarda can kaybı 19'a yükseldi. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu. Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarını da yoğunlaştırdı. Ülkenin farklı noktalarına 108 hava saldırısı düzenledi. Bayramın ikinci gününde 28 kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon yüksek. Amerika, İran'ın güneyindeki Bender Abbas yakınlarında askeri hedefleri vurdu. Washington yönetimi saldırının gerekçesini Amerikan güçleri ve ticari deniz trafiğine yönelik tehdit olarak açıkladı. İran'da misilleme olarak bölgedeki bir Amerikan hava üssünü hedef aldığını duyurdu. İran basını bölgede Amerika'ya ait bir uçağın düşürüldüğünü yazdı. Washington iddiayı yalanladı. Kolombiya'nın güneyinde iki silahlı grup arasında çıkan çatışmada 50'den fazla kişi hayatını kaybetti. Kolombiya ordusundan yapılan açıklamada çatışmaların yaşandığı bölgeye askeri birliklerin gönderildiği bildirildi. Haberleri sunduk.

0: bayram sadece sevdiklerimizle değil, ihtiyaç sahipleriyle de paylaşmaktır.
1: Bir komşuya selam vermek, bir bekleyeni ziyaret etmek.
0: Küçük iyilikler büyük mutluluklar getirir.

Sunuyoruz. Kardeşliğin, yardımlaşmanın, paylaşmanın, bir olmanın, birlik olmanın, karşılıklı sevgi ve saygının önemini bir kez daha idrak ettiğimiz bu mübarek Kurban Bayramı'nda bayram coşkusunu sizlerle birlikte yaşamaya devam ediyoruz. Geçmiş Zaman Olur Ki programına TRT Name'ye hoş geldiniz değerli dostlarımız. Bugün de maziden günümüze harika şarkılarla sizlere keyifli bir musiki yolculuğu yaşatacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en özel eserlerle yanı başınızda olacağız. Değerli dostlar, bugün bayram programımıza Uşak makamında şarkılarla başlıyoruz. Sözleri Halit Bekir Sabarkan'a ait olan bir Şükrü Tunar eserinde Tuğçe Pala'yı ağırlıyoruz. Canımın yoldaşı ol, gönlüme bir neşe bırak. Beni sev, öp de uyut, bağrına bas, kırma sakın.

Radyosu'nun kıymetli sanatçılarından Güldehen Marmara, 2009 yılında seslendirmiş olduğu bir Lemi adlı bestesiyle konuğumuz oldu. Kul Mehmet'in dizelerinden bestelenen Uşak makamındaki bu şarkıda sanatçı bize şöyle seslendi. Siyah ebrulerin duru ben çatma, gamzen oklarını aşıka atma. Efendim, bu güzel şarkının ardından Aşıklar makamının o harika namelerini dinlemeye devam ediyoruz. Şimdi Ankara Radyosu'na çeviriyoruz rotamızı ve kıymetli sanatçımız ve şefimiz Vedat Kaptan Yurdakul'un yorumuyla bir Avni Anıl şarkısına kulak veriyoruz. Dinleyeceğimiz eserin güftesi Turhan Oğuzbaş imzalı. Sanatçımız bu şarkıyı 2015 yılında Ankara Radyosu'nda Şef Cemile Karabulut yönetimindeki Beraber ve Solo Şarkılar programında seslendirmiş. Ne yeşili ne siyahı, gözümde hep gözleri var. Seviyorum diye beni aldattınız yalan yıllar.

Ankara Radyosu'nun çok değerli bir sanatçısını ağırladık. Hilal Çelebi, Bir Saadet'in kaynak şarkısıyla başlayan harika bir uşak potpori sundu bizlere, günümüzü renklendirdi efendim. 1997 yılında seslendirilmiş olan bu potporinin ardından şimdi bir parça daha günümüze yaklaşacağız. Ve 2013 yılında yayınlanan Güzin Değişmez'in Meftunun Olduğum isimli albümünden bir eser sunacağız. Yine uşak makamında ve çok sevilen bir Tatyöz Efendi bestesi. Gamzedeyim, deva bulmam, garibim, bir yuva kurmam. Kaderimdir hep çektiren, inerim, hiç reha bulmam.

Ankara Radyosu sanatçılarından ve şeflerinden Suat Yıldırım, Zeki Duygulu'nun Uşak eseriyle seslendi bizlere. Dereler çağlar oldu, gözlerim ağlar oldu. Yine hareketli bir şarkıya kulak verdik. Değerli dostlarımız, Kurban Bayramı'nda bu güzel bayram gününü birbirinden özel şarkılarla sürdürmeye devam ediyoruz. Kah hüzünleniyoruz, kah hareketli şarkılarla coşuyoruz, eğleniyoruz. Programımızda şimdiki bölümünde ise Segah ve Hüzan makamında şarkılara yer vereceğiz. Bazen hüzünleneceğiz, bazen yine o hareketli eserlerle coşkumuzu beraberce paylaşacağız. Efendim, şimdi dinleyeceğimiz eser bir Saadettin Kaynak bestesi. Segah makamındaki bu şarkıyı İnci Çayırlı yorumuyla sunacağız sizlere. Bir rüzgardır gelir geçer sanmıştım. Meğer başımda esen kasırgaymış sevgilim. Gönül oyunudur, bunun izi kalmaz demiştin. Meğer içimde yanan bir volkanmış sevgilim.

Ayfer Er bizlerle birlikteydi. 2011 tarihli Kemani Bestekarlardan Seçmeler isimli albümde seslendirilmiş olan bir kemani Sergiz Efendi bestesiyle konuğumuz oldu sanatçı. Dünyaya geldim gülmek için, ben ağlıyorum hep senin için. Yetmez mi artık çektiklerim şu iki günlük ömrüm için? Evet, yaşam öyle güzel, öyle kıymetli ki değerli dostlar, aslında kimse için ağlamaya, hiçbir şey için ağlamaya değmez. Eğer gözyaşlarımıza akacaksa sadece mutluluktan aksın ve her şeyin ötesinde biz güzel dileklerle yol alalım istiyoruz hayat yolculuğunda. Mutluluk, huzur, afiyet, bereket, sevgi hep bizlerle birlikte olsun. Bu güzel dileklerle şimdi şarkılarla yolculuğumuz devam ediyor. İzmir Radyosu'na uzanacağız. Kıymetli sanatçımız Neşe Öztaş bizlerle birlikte olacak. Sanatçı bir Yeşilçam şarkısıyla konuğumuz oluyor. Teoman Alpay'ın güftesi Senur Çelik imzalı Segah şarkısını seslendiriyor. Dinleyeceğimiz bu eser 1969 yılında Beyaz Perde'de yayınlanan bir Nejat Saydam filmine de adını veren unutulmaz bir eser. Başrollerini Türkan Şoray ve Tanju Gürsu'nun paylaştığı Buruk Acı filmine adını veren unutulmaz şarkıyı dinliyoruz şimdi de. Gurbet içimde bir ok, her şey bana yabancı. Hayat öyle bir han ki, acı içinde hancı.

Değerli sanatçı Samime Sanay'ın 2005 yılında yayınlanan Hoş Geldin Aşk isimli albümünden unutulmaz bir Segah türkü dinledik beraberce. Senfonik altyapılarla güçlendirilmiş bir eserdi bu dinlediğimiz şarkı. Köprüler yaptırdım gelip geçmeye, bir diğer adıyla Kara. Aynı zamanda bu sevilen eser biliyorsunuz Türk müziğinin ölümsüz seslerinden Mustafa Sağyaşar ile de özdeşleşmiş bir şarkı. Değerli dostlar, programımıza Hüzzam makamında eserlerle devam ediyoruz. Yayınımızın başında da ifade etmiştik. Kah hüzünleniyoruz, kah hareketli şarkılarla coşuyoruz. Şimdi dinleyeceğimiz eserde yine kalbimize dokunacak özel bir şarkı. Bu bayram günlerinde şayet kırgın olduğunuz, küs olduğunuz kalpler varsa onların belki gönlünü almak aklınıza gelecek bu şarkıyı dinledikten sonra. Belki hal hatır soramamanın, yalnızlığı hissetmenin yükü omuzlarınıza binecek. Ama hiç geç kalmadınız, çünkü bayramlar barışmak içindir. Bayramlar sevenleri kavuşturmak içindir. Evet, şimdi Hamiyet Yüceses bizlerle birlikte olacak. Bir Selahattin Pınar şarkısında kulak vereceğiz sanatçıya. Dinleyeceğimiz bu unutulmaz eserin güftesi ise Mustafa Nafiz Irmak'ın kaleminden çıkmış. Hamiyet Hanım bu eseri 1974 yılında yayınlanan uzun çalarında seslendirmiş. Sormadın halimi hiç, kalbimin esrarı nedir? Çekerim aşkını çılgın gibi ben kaç senedir. Ölmeden ruhuma sen bari biraz neşe getir. Çekerim aşkını çılgın gibi ben kaç senedir.

Efendim yine kıpır kıpır bir hüzzam Türkiye'ye kulak verdik. Seçil Heper bizlerle birlikteydi. Sanatçının 1977 yılında yayınlanan ve 15 şarkıdan oluşan Huzurlu Günler isimli albümünün kapanış şarkısını dinlemiş olduk bu güzel eserle. Ve dinlediğimiz bu şarkı yanında sanatçının 77 tarihli albümünde bakın hangi eserler yer alıyordu? Menekşe Gözler Hülyalı, Ne Dert Kalır Ne Hüzün, Yaklaşıyor Gün Be Gün, Göze Mi Geldim gibi eserler Seçil Hanım'ın bu sevilen albümünde yer almaktaydı. Ve efendim bu şarkı aynı zamanda 2006 yılında yayınlanan En İyileriyle Seçil Heper albümünde de kendine yer bulmuştu. Değerli dostlarımız, birlikteliğimiz hüzzam şarkılarla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz Suat Kılıç oluyor. Suat Bey, Selahattin Altınbaş'ın güftesi İlkan Sana ait şarkısıyla bize seslenecek. Dinleyeceğimiz kayıt 2015 yılında Ankara Radyosu'nda Şef Cemile Uncu yönetimi Selahattin Altınbaş eserleri konserinden bir kayıt. Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini, neden beni bırakıp terk edip gittiğini.

Ayrılık ne demek, hasret ne demek? Sen de benim gibi sev de öyle gör. Sevenin halinden sevenler anlar. Sen de benim gibi yan da öyle gör. Kıymetli sanatçımız ve bestekar Erol Bingöl bizlerle birlikteydi. Sanatçı, sözleri Günsel Çelikoğlu, bestesi Sevinç Tevrüz'e ait hüzan bir eserle seslendi bizlere. Efendim, dinlediğimiz bu kayıt Erol Bey'in 1983 yılında değerli sanatçı Perihan Boran ile birlikte yayınladıkları 12 şarkıdan oluşan Bizden Size isimli albümünde yer alıyordu. Ve bu albümde dinlediğimiz bu sevilen eser dışında birbirinden özel şarkılar var. Bu şarkılar arasında Güler Ağlasın, Rüzgar Söylüyor, Annem, Yanıma Gel Ne Olur, Bir Sevgi istiyorum, Kaderimde Hep Güzeli Aradım gibi birbirinden özel şarkılar vardı. Evet, bu minik bilginin ardından yolculuğumuz devam ediyor. Ancak bir parantez daha açmak istiyoruz. Kıymetli sanatçı Erol Bingöl ile geçtiğimiz haftalarda bir aradaydık. Değerli dinleyicilerimiz, kıymetli sanatçımız Erol Bingöl de zaman zaman yayınlarımızı dinliyor. Bu vesileyle kendisinin bayramını buradan TRT Name mikrofonlarından bizler de kutluyoruz. Ve geçmiş zaman olur ki ekibi olarak kucak dolusu sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Hem Erol Bey'e hem de bizi dinleyen tüm musiki dostlarımıza selam olsun diyoruz. Evet, birlikteliğimiz hüzam şarkılarla devam ediyor. Sıradaki sanatçı konuğumuz İstanbul Radyosu'nun değerli sesi Mehmet Özkaya. Sanatçı, 2001 yılında yayınlanan İçimdeki Duygular isimli albümde seslendirdiği bir Pınar Köksal eseriyle konuğumuz oluyor. Dinleyeceğimiz bu şarkının güftesi ise Sami Derintun'a imzalı. Terk edip gitmekse maksadın eğer, yalvarıp diyemem biraz daha kal.

İstanbul Radyosu'nun değerli sanatçısı Nazan Sıvacı'yı konuk ettik. Sanatçı Yesari Asım Arsoy'un hüzam eseriyle bize seslendi. Akasyalar açarken. Efendim, bu güzel hüzam şarkının ardından programımızın ikinci bölümünü Rast ve Hicaz şarkılarla süsleyeceğiz. Sedat Oytun'dan dinleyeceğimiz Rast Ut Taksimi'nin hemen ardından Çiğdem Yarkın'ı ağırlayacağız. Sanatçı Yıldırım Gürses'in unutulmaz hüzünlü bir şarkısıyla bizlere seslenecek. Ama diliyoruz ki hüzünler bizden hep uzak olsun, hayatımız mutlulukla, sevinçle, neşeyle dolsun. Şimdi Çiğdem Yarkın bizlerle.

Belkıs Dikmen bizlerle birlikteydi. Sanatçı Necdet Tokatlıoğlu'nun güftesi İlkan Sana ait Rast eseriyle seslendi tüm dinleyenlerimize. Gitmesin gözlerinden pırıl pırıl arzular, eksilmesin yüzünden o tebessüm, o bahar. Bir diğer adıyla Dua isimli şarkı seslendirdi. Efendim, güzel dileklerle sizlere seslenmiş olduk bu güzel bayram gününde ve en özel şarkılarla da yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Şimdi İrfan Özbakır'ın güftesi Nemika Mürseloğlu'na ait Rast eserinde Yahya Geylan'ı ağırlayacağız. Sanatçı bize şöyle seslenecek. Kim demiş ki sevgiler ayrılıklarla biter? Beklemeye razıyım, ümidim olsun yeter. Yanında yalnızlığım hasretinden de beter. Beklemeye razıyım, ümidim olsun yeter.

Efendim, Nemika Mürseloğlu'nun kaleme aldığı bu dizelerde yine ümide, umuda vurgu yapılmış. Sadece bir insana ümit bağlamanın yanında yaşam da böyle bir yolculuk değil mi zaten? En çıkılmaz sokaklarda dahi içimizde bir umut ışığı taşıyabiliyorsak ne mutlu bizlere. Çünkü umut, çünkü ümit etmek bizi hayatın güzelliklerine adeta çelik halatlarla bağlayan en güçlü duygulardan. Ve işte bu güçlü duygularla da müzik yolculuğumuzu bugün bu bayram gününde beraberce sürdürmeye devam ediyoruz. Şimdi hareketli bir şarkıyla ritmimizi arttıralım. Faruk Salgar'a kulak verelim. Sanatçı Mehmet Ilgın'ın güftesi Cengiz Han Altuntaş'a ait Rast eseriyle bizlerle. Rüya gibi her hatıra, her yaşantı bana.

ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına. Evet, birlikteliğimiz en özel eserlerle TRT Nami frekansında devam ediyor kıymetli dostlar. Ankara Radyosu sanatçılarından Süheyla Eren, Ferit Sıdal'ın Güftesi Sedat Ergintuğ imzalı Rast şarkısıyla bizlerle şimdi de. Bir gönül vardı bende henüz aşkı tatmamış, tertemiz hislerine günah nedir katmamış.

gözlüm, efkarlanma gül gayrı. İzmir Radyosu'nun kıymetli sanatçılarından Seval Şentürk, Gültekin Çekin'in güftesi Bekir Sıtkı Erdoğan'a ait Rast eserini seslendirdi. Ve efendim bu güzel şarkıyla da Rast makamında eserleri geride bıraktık. Programımızın son bölümünde Hicaz makamında şarkılarla devam edecek yolculuğumuz. Ankara Radyosu'nun kıymetli ses sanatçısı ve şefi Cemile Karabulut, Ümit Mutlu'nun güftesi Şerafettin Özdemir'e ait eseriyle konuğumuz oluyor. Yeşil gözlerinden muhabbet kaptım, diz çöküp önünde yıllarca taptım. Kalbimi uğruna bir köle yaptım, aldanıp o tatlı yalanlara ben.

Sana bir buse vermedim diye nasıl kızarsın, istemedin ki. İstanbul Radyosu sanatçılarından Asuman Assım Görgün, Saadettin Öktenay'ın güftesi Hikmet Münir Evcioğlu'na ait Hicaz eserini seslendirdi. Efendim, bu güzel hareketli şarkıyla günümüz renklendi. Yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru yaklaşırken, şimdi her pazartesi Şarkıların Rengi programıyla TRT Name'de sizlerle buluşan sevgili yapımcılarımızdan Murat Seçkin'in bir şarkısını sunacağız. Sanatçının 2016 yılında yayınlanan Seçkin Şarkılar isimli albümünden bir kayda yer vereceğiz. Murat Bey, Zeynettin Maraş'ın sevilen eseriyle bizlerle. Hasretim Sana.

Bugün de şarkılarla buluştuk, şarkılarla ortak duyguları paylaştık. Mübarek Kurban Bayramı'nın bu güzel dakikalarını beraberce geçirdik. Ve sizler de en iyi dileklerinizle yanı başımızda oldunuz kıymetli dostlar. Konya, Uşak, Adana, Manisa'dan bizleri mesajlarıyla yalnız bırakmayan değerli dinleyicilerimiz. Edirne, İstanbul, Alanya, Trabzon'dan o güzel dileklerini bizlere yollayan sevgili dinleyicilerimiz. Kayseri, Ankara, Antalya, Samsun, Tokat'tan yine en iyi dileklerle yayınımıza katılan değerli dostlarımız, efendim Ege'den Güneydoğu'ya, Karadeniz'den İç Anadolu'ya, Marmara'dan Akdeniz'e, yurdumuzun dört bir köşesinden bizlere ulaşan sevgili dostlar, her birinize selam olsun. Geçmiş zaman olur ki programı olarak tüm dinleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı bir kez daha en içten dileklerimizle kutluyoruz. Daha nice bayramlarda beraberce olmak dileğiyle diyoruz ve programımızın sonuna geldiğimizi ifade etmek istiyoruz. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıder ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en güzel dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri çok hareketli, çok sevilen Bir Saadet'in Kaynak şarkısında sanatçılarımız Faruk Salgar, Gökhan Sezen, Serap Kuzey ve Esma Başbuğ ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın.

0: TRTname.
1: Bayram sadece sevdiklerimizle değil, ihtiyaç sahipleriyle de paylaşmaktır.
2: Bir komşuya selam vermek, bir bekleyeni ziyaret etmek.
1: Küçük iyilikler büyük mutluluklar getirir.
3: Saat 12.
0: Haberler.
3: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Bugün İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü. Çağ kapayıp çağ açan fetih büyük bir coşkuyla kutlanacak. İletişim Başkanlığı ve Valilik tarafından İstanbul'un dört bir yanında tarihi ve kültürel mirası yaşatmaya yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Fetih ruhu sanatsal ve görsel etkinliklerle yansıtılacak. Solo Türk'ün gösteri uçuşu da bugün saat 18'de Yenikapı Meydanı'nda gerçekleşecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Devlet Bahçeli mesajında İstanbul'un fethinin büyük bir tarih hamlesi olduğunu söyledi. O gün harcını imandan alan 3000 yıllık Türk askeri dehasının tarihin seyrine vurduğu mühür olmuştur dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'un fethinin sadece bir şehrin kapılarının açılması değil, büyük bir hayalin tarihe mühür vurduğu eşsiz bir zafer olduğunu belirtti. Duran, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı. Dışişleri Bakanlığı 33 yıl önce Almanya'nın Solingen kentinde ırkçılar tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden Türkler için anma mesajı yayımladı. Mesajda ırkçı saldırıda hayatını kaybeden 5 vatandaşımızı saygı ve rahmetle anıyoruz ifadesi yer aldı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de mesajında ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı insanlık için en büyük tehditlerdir dedi. Türkiye'nin elektrikte kurulu güç kapasitesi artıyor. Nisan ayı sonunda kurulu güç 125.410 megawata yükseldi. Güneşin toplam kurulu güç içerisindeki payı da %21,3'e ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, güneş bu yıl sonunda hidrolik gücü geçerek toplam kurulu güçte zirveye çıkacak ifadesini kullandı. Aksaray-Nevşehir karayolunda tur otobüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çarpıp karşı şeride geçti. Kazada 16 kişi yaralandı. Tokat'ta 4 kişinin içinde bulunduğu araç Kelkit Çayı'na düştü, 2 kişi akıntıya kapıldı. Kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğundan sevindiren bir haber geldi. Minik Aybüke, ekiplerin gece boyunca devam eden aramaları sonrası evinin yakınlarında uyurken bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, annelerin Sosyal Güvenlik Kurumu ile güvende olduklarını ifade etti. Yılın ilk 4 ayında 5 milyar 200 milyon liralık lira analık ödeneği sağlandığını açıkladı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'de sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bayram günlerinde düzenlenen saldırılarda can kaybı artarken katil Netanyahu işgal alanını genişletecek yeni planları devreye soktu. Birleşmiş Milletler de Filistinlilere yönelik şiddet ve kötü muamele nedeniyle İsrail'i kara listeye aldı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon yüksek. Amerika, İran'ın güneyindeki Bender Abbas yakınlarında askeri hedefleri vurdu. İran'da misilleme olarak bölgedeki bir Amerikan hava üssünü hedef aldığını duyurdu. İran basını bölgede Amerika'ya ait bir uçağın düşürüldüğünü yazdı. Washington iddiayı yalanladı. Rusya-Ukrayna savaşı yeni bir boyuta taşınıyor. Rusya'dan Ukrayna'ya fırlatılan insansız hava aracı Romanya'daki bir apartmana isabet etti. Romanya, NATO'dan destek istedi. Haberleri sunduk.

0: Bayram bizi biz yapan geleneklerimizle güzel.
1: Büyüklerin ellerinden öpelim, küçüklerin gönlünü alalım.
0: Sevdiklerimizle bir araya gelip bayramın tadını çıkaralım.

0: TRT Name.
1: Hoş Sada.

0: Zirvedeki Şarkılar. Merhaba sevgili dinleyenler. TRT Name'ye, Zirvedeki Şarkılar'a hoş geldiniz. Mikrofonda ben Ebru Erkekli, program yapımcımız Oğuz Unutulmaz. Bu hafta yine her hafta olduğu gibi Türk sanat müziğinin en nadide eserleriyle, gönüllere dokunan melodilerle zirveye doğru bir yolculuk yapacağız. Her bir şarkı bir başka hatırayı canlandıracak. Kimi zaman hüzünle dolup taşacak, kimi zamansa içimizi ısıtan bir sevda hikayesine kapılacağız. Eğer hazırsanız Türk sanat müziğinin en güzel melodileri ruhunuza dokunmaya hazır. Haydi zirveye yolculuğumuz başlasın.
1: TRT Name.

seni bulamadım. Ben kalbimden başka

nasıl geçer sensiz bu yaz? Her yanımda hatıran var. Dalgalarda güzel yüzün, kumsalda izlerin var. Bir yaz bile olsa güzel, sende yaşanan anlar.

gönlümüze süzülen. Şimdi sensiz bu yerlerde nasıl geçer bilmem bu yaz. Ağzımda hıçkırıklar, gözlerimde yaşlar var.

Değerli dinleyenler, bu hafta da Zirvedeki Şarkıların sonuna geldik. Siz sevgili dinleyicilerimizin istekleriyle şekillenen bu müzikal serüvene eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz ve mikrofonda ben Ebru Erkekli. Bir sonraki programda buluşmak üzere, hoşça kalın, müzikle kalın.

0: TRT Name.
1: Saat 14.
0: Haberler.
1: İyi günler, iyi bayramlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Bugün İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü. Çağ kapayıp çağ açan fetih büyük bir coşkuyla kutlanıyor. İletişim Başkanlığı ve Valilik tarafından fetih ruhu İstanbul'un dört bir yanında sanatsal ve görsel etkinliklerle yansıtılacak. İlk etkinlik Beyazıt'tan Ayasofya'ya düzenlenen fetih yürüyüşü oldu. Fatih ve Ayasofya Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve hatim duaları yapılıyor. Sultanahmet Meydanı'nda projeksiyon gösterisi, 10 büyük meydandaysa mehteran performansları sergilenecek. Solo Türk'ün gösteri uçuşu da bugün 18'de Yeni Kapı Meydanı'nda gerçekleşecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı. Meclis Başkanı Vekili Celal Adan da, İstanbul milletimizin kabul olan duası, gerçekleşen rüyası ve biricik sevdasıdır mesajını paylaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bayram tatili dönüşüne geçenlere uyarıda bulundu. Trafik kurallarına uyulması çağrısı yaptı. Trabzon'da bayramlaşma sonrası konuşan Bakan Uraloğlu, ekiplerin yollarda hazır bulunduğuna da dikkat çekti. Aksaray-Nevşehir Karayolu'nda tur otobüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çarpıp karşı şeride geçti. Kazada 16 kişi yaralandı. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bayramlaşma ziyareti için ATV ile yola çıkan iki kişi bölgedeki dereden geçmeye çalışırken akıntıya kapıldı. İki kişinin cansız bedenleri bulundu. Tokat'ta dört kişinin içinde bulunduğu araç Kelkit Çayı'na düştü. İki kişi akıntıya kapıldı. Kayıp iki kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğundan sevindiren haber geldi. Minik Aybüke, ekiplerin gece boyunca devam eden aramaları sonrası evinin yakınlarında uyurken bulundu. Hatay'da gece saatlerinde yağışlı hava etkili oldu. Dörtyolu ilçesindeki Çaylı ve Yeşilköy mahallelerini birbirine bağlayan köprü, derenin debisinin yükselmesiyle ulaşıma kapatıldı. Ardından köprüyü su bastı. Ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı. İlçede park halindeki çok sayıda araç sele kapıldı. Toprak kaymalarının da yaşandığı bölgede yüksek kesimlerden gelen sel denizi kahverengiye boyadı. Kurban Bayramı tatili için yazlıklarına gidenler de zor anlar yaşadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, annelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'yla güvende olduklarını ifade etti. Yılın ilk 4 ayında 5 milyar 200 milyon lira analık ödeneği sağlandığı açıklandı. Sosyal yardım alan kişilerin istihdamını kolaylaştıracak önemli bir adım daha atıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İşkur arasında imzalanan protokolle iş başvurusu, işsizlik ödeneği gibi işlemlerin doğrudan sosyal hizmet merkezinden yapılmasına imkan tanındı. Uluslararası bilim yarışmasına katılan lise öğrencileri büyük başarı elde etti. Öğrencilerin başarısını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yarışmada 9 projenin ödüle layık görüldüğü belirtildi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'de sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bayram günlerinde düzenlenen saldırılarda can kaybı artarken katil Netanyahu işgal alanını genişletecek yeni planlarını devreye soktu. Birleşmiş Milletler de Filistinlilere yönelik şiddet ve kötü muamele nedeniyle İsrail'i kara listeye aldı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon yüksek. ABD, İran'ın güneyindeki Bender Abbas yakınlarında askeri hedefleri vurdu. İran'da misilleme olarak bölgedeki bir Amerikan hava üssüne hedef aldığını duyurdu. İran basını bölgede ABD'ye ait bir uçağın düşürüldüğünü yazdı. Washington iddiayı yalanladı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeni bir boyut kazanıyor. Rusya'dan Ukrayna'ya fırlatılan insansız hava aracı Romanya'daki bir apartmana isabet etti. Romanya, NATO'dan destek istedi. NATO, ittifakın her karış toprağını savunmaya hazırız mesajı verdi. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan Tuğba Altay, tonmeisterimiz Ayhan Gün, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş ve ben Zafer Elgin, iyi bayramlar dileyerek başlıyoruz programımıza. Saz sanatçılarımız kemanda Murat Kadir Gök ve Serhat Çiğiltepe, violonselde Ahmet Dinleyen, viyolada Kumsal Okur, kanunda Cemil Atikoğlu, utta Ömer Oytun, klarnette Halil Kabacı ve ritim sazda Halil Uğur Kutlu ve şefimiz İpek Dereli. Değerli dinleyicilerimiz, Ankara Radyosu'nca hazırlanan Stüdyo Nami programında bugün namilerin izini bayram sevinciyle süreceğiz. Programımız saz sanatçılarımızın icra edeceği Tamburi Cemil Bey'in Hicazkar Peşrevi'nin bir bölümünün ardından koromuzun seslendireceği birbirine bağlı Hicazkar eserlerle başlıyor. Şef İpek Dereli yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Ses ve Saz Sanatçıları sizinle.

0: TRT Name.
1: Şef İpek Dereli yönetimindeki ses ve saz sanatçılarımız size Hicazkar makamında eserler icra etti. Değerli dinleyicilerimiz, TRT Ankara Radyosu'nca hazırlanan Stüdyo Name, sanatçımız Nazlı Kanaat'in söyleyeceği, güftesi Mecdi Nevin Tanrı Korur'a, bestesi Emin Ongan'a ait Buselik şarkıyla devam ediyor. Ömrümün güzel çağı, içimdeki bin heves, her güzelin ardından tükendi nefes nefes. Artık sevda yolunda ne dilimde bir dua, ne mızrabımda şevk var, ne sazımda eski ses. Buselik makamına giriş taksimini Udu'yla Ömer Oytun icra ediyor.

Güftesi Fuat Hulusi Demirelli'ye, bestesi Şükrü Şen Ozan'a ait Buse'lik eseri sanatçımız Belgin Gök yorumluyor. Gönül harareti sönmez şarabı Kevser'le, hayatı gel içelim Buse'den kadehlerle.

Bayramı bayram coşkusundan ve sevdiklerinden uzakta geçiren kıymetli dinleyicilerimiz, Mahmut Nedim Güntel'in sözleri ve Teoman Alpay'ın Buselik makamındaki bestesiyle bize hüznü anlatıyor sanatçımız Deniz Macaroğlu. Laleler her yıl açar, bak mesti naz hep uykuda. Yok o mey alemlerinden bir nefes ney göksuda.

Gözümde özleyiş, gönlümde acı. Alnımda sevdanın sıcak teri var. Bana benden yakın, benden yabancı, içimde dolaşan, gezen biri var. Güftesi Şemsi Belli'ye, bestesi Selahattin İnal'a ait Buselik şarkıyı sanatçımız Bahadır Özüşen'den dinliyoruz.

Güftekârı Zeki Topçuoğlu, bestekârı Mustafa Coşkun olan Buselik eseri sanatçımız Oktay Cantürk icra ediyor. Yollar başlar, yollar biter. Ömür böyle gelir geçer. Her şeyin bir sonu varsa nedendir bu keder, tasa?

Sırada sanatçımız Eli Zavaroğlu'nun seslendireceği Selahattin İçli'ye ait Buse'lik şarkı var. Bahara indi melekler, seni sordu mor çiçekler, örüldü aşktan kafesler, güzel serçem neredesin?

0: TRT Name.
1: TRT Name'nin değerli dinleyicileri, Stüdyo Name programı Şef İpek Dereli yönetimindeki koromuzun sunacağı eserlerle son buluyor. Programı hazırlayan Tuğba Altay, tonmeisterimiz Ayhan Gün ve ben mikrofon başında Zafer Elgin yeniden buluşmak ümidiyle huzurlarınızdan ayrılıyor ve bayramların

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, iyi bayramlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde kıldı. Cuma namazının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethi törenlerine katılımın muhteşem olduğunu belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü yayımladığı mesajla kutladı. Yeni bir çağ başlatan bu fetih, bu topraklarda yaşatılan adaletin ve kardeşliğin tüm dünyaya ilanı olmuştur, dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'un kıtaları ve medeniyetleri buluşturduğuna dikkat çekti. Milletin iradesini ve ruhunu taşıyan eşsiz bir emanet olduğunu belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, fethin, azmin, inancın, ilmin, cesaretin ve Allah'a tevekkülün tarihe altın harflerle yazılmış bir destan olduğunu söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'un fethinin tarihin akışını değiştirdiğinin altını çizdi. İstanbul'un fethinin Türklerin çağlara vurduğu bir mühür olduğunu belirten Meclis Başkan Vekili Celal Adan da, İstanbul, milletimizin kabul olan doğası, gerçekleşen rüyası ve biricik sevdasıdır mesajını paylaştı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'un fethinin sadece bir şehrin kapılarının açılması değil, büyük bir hayalin tarihe mühür vurduğu eşsiz bir zafer olduğunu belirtti. Duran, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı. Milli İstihbarat Akademisi, Avrupa Birliği'nin serbest ticaret stratejisi ve Türkiye başlıklı kapsamlı bir rapor yayımladı. Raporda Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesi gerektiğine özellikle dikkat çekildi. Güncellenmediği takdirde Türkiye alternatif girişimler kurmayı göz önünde bulundurmalı önerisi yer aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bayram tatili dönüşüne geçenlere uyarıda bulundu. Trafik kurallarına uyulması çağrısı yaptı. Trabzon'da bayramlaşma sonrası konuşan Bakan Uraloğlu, ekiplerin yollarda hazır bulunduğuna da dikkat çekti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, annelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'yla güvende olduklarını ifade etti. Yılın ilk 4 ayında 5 milyar 200 milyon lira analık ödeneği sağlandığını açıkladı. Sosyal yardım alan kişilerin istihdamını kolaylaştıracak önemli bir adım daha atıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İşkur arasında imzalanan protokolle iş başvurusu, işsizlik ödeneği gibi işlemlerin doğrudan Sosyal Hizmetler Merkezi'nden yapılmasına imkan tanındı. Uluslararası bilim yarışmasına katılan lise öğrencileri büyük başarı elde etti. Öğrencilerin başarısını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yarışmada 9 projenin ödüle layık görüldüğü belirtildi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'de sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bayram günlerinde düzenlenen saldırılarda can kaybı artarken katil Netanyahu işgal alanını genişletecek yeni planları devreye soktu. Birleşmiş Milletler'de Filistinlilere yönelik şiddet ve kötü muamele nedeniyle İsrail'i kara listeye aldı. Soykırımcı İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 28 kişi öldü, 42 kişi yaralandı. Ateşkese rağmen bombardımanlar sonucu onlarca ev ve iş yerleri yıkıldı. İşgalci askerler Sur kentine bir sağlık merkezini de hedef aldı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeni bir boyut kazanıyor. Rusya'dan Ukrayna'ya fırlatılan insansız hava aracı Romanya'daki bir apartmanı isabet etti. Romanya, NATO'dan destek istedi. NATO, ittifakın her karış toprağını savunmaya hazırız mesajı verdi. Haberleri dinlediniz.

seni görmesin. Benden evvel başkası seni görüp sevmesin.

karardı. Aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı.

0: TRTname.
1: Feridun Darbaz yönetimindeki İstanbul Radyosu Karma Fasıl topluluğundan Buselik faslını dinleyeceksiniz. Ara taksimini Keman'la Atilla Gündüz yapacak.

0: Feridun Darbaz yönetimindeki İstanbul Radyosu Karma Fasıl topluluğundan Buselik Faslı'nı dinlediniz. Ara taksimini Keman'la Atilla Gündüz yaptı.
1: Saat 18.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz, ben Ceyhan Buran. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen hazımsızların olduğunu söyledi. Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü için Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuştu. Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik, bugün ve yarın da fırsat vermeyeceğiz dedi. İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde hazırlanan Zihnin Fethi Dijital Deneyim Alanı Sultanahmet Meydanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Özel etkinlik çadırında kurulan alan, fethi yalnızca askeri bir zafer olarak değil, bilimsel ve kültürel bir dönüşüm süreci olarak ele alıyor. Fatih Sultan Mehmet'in temel

0: ailelerine attığı mirasla günümüz vizyonu arasındaki bağ video mapping gösterileriyle aktarılıyor. Ukrayna'nın Odessa limanından Türkiye'ye yük taşıyan Türk sahipli Vanuatu bayraklı bir gemi dün gece İHA saldırısına uğradı. Dışişleri Bakanlığı olayda iki Türk vatandaşının hafif yaralandığını açıkladı. Açıklamada gemide görev yapan vatandaşlarımızın durumları Odessa Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir denildi. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel yarın iki farklı adreste partililerle bayramlaşacak. Kılıçdaroğlu genel merkezde, Özgür Özel ise Güven Park'ta CHP Ankara İl Başkanlığı'nda olacak. Yaklaşık 3 yıl sonra ilk kez genel merkeze gidecek olan Kılıçdaroğlu'nun yeni yol haritasının açıklaması bekleniyor. Dışişleri Bakanlığı 33 yıl önce Almanya'nın Solingen kentinde ırkçılar tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden Türkler için anma mesajı yayımladı. Mesajda ırkçı saldırıda hayatını kaybeden 5 vatandaşımızı saygı ve rahmetle anıyoruz ifadesi yer aldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de anma mesajları paylaştı. Hatay, Osmaniye, Ordu, Giresun ve Tunceli'de sağanak etkili oldu. Dereler taştı, cadde ve sokaklar su altında kaldı. Bazı yollar ulaşıma kapanırken toprak kaymalarına meydana geldi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan İstanbul'da partililerle bayramlaştı. Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın kabri başında düzenlenen programda Fatih Erbakan, "İslamsız saadet olmaz ve cihatsız İslam olmaz" gerçeğini Necmettin Erbakan bizlere öğretti dedi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'de sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bayram günlerinde düzenlenen saldırılarda can kaybı artarken katil Netanyahu işgal alanını genişletecek yeni planları devreye soktu. Birleşmiş Milletler de Filistinlilere yönelik şiddet ve kötü muamele nedeniyle İsrail'i kara listeye aldı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeni bir boyut kazanıyor. Rusya'dan Ukrayna'ya fırlatılan insansız hava aracı Romanya'daki bir apartmana isabet etti. Romanya, NATO'dan destek istedi. NATO, ittifakın her karış toprağını savunmaya hazırız mesajı verdi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, kıyı Ege, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın doğusu, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Haberleri sunduk.

0: İyi akşamlar değerli dinleyenler. Bu güzel bayram gününde güzel İzmir'den sizleri selamlıyoruz. Bugün bizlere kemanda Onur Soysal, kanunda Ali Emre Arslan, klarnette Tolga Akşit, bas gitarda Olgun Kılıç, piyanoda Caner Aral ve ritim sazda İsmet Çakmak eşlik edecek. Akustik nameyi siz kıymetli dinleyenlerimiz için Alparslan Kara İbrahimoğlu hazırladı. Tonmeisterimiz Burçin Aktürk'ün ve mikrofon başında ben Dilek Özkan Emiroğlu ve Emrah Yiğit. Saatleriniz 19'u gösterene kadar bayram şarkıları ve türküleriyle sizlerle birlikte olacağız. Emrah'cığım, iyi bayramlar.
1: Merhaba Dilek'cim, iyi bayramlar olsun. Nice bayramlar, nice sağlıklı bayramlar, huzurlu bayramlar yaşayalım inşallah.
0: İnşallah. Kıymetli dinleyenlerimiz için çok da güzel bir repertuar hazırladık. Böyle evet, bayram tadında. Şimdi o zaman programımız başlasın efendim. Karcar makamında "Bugün bayram günüdür, yarim köyün gülüdür" adlı eserle programımızı açtık. Güzel bir bayram şarkısı. Şimdi de Emrah Yiğit Hicaz makamında bir şarkı seslendirecek. Bestesi Bimen Şenay'a ait ve diyecek ki: "Yıllar ne çabuk geçti o günler arasından."

0: Çok teşekkürler Emrahcığım. Ağzına
1: Ben
0: yüreğine
1: teşekkür
0: sağlık.
1: ederim Dilekçim.
0: Gerçekten yıllar çabuk geçiyor. Onun için sevdiklerimizin kıymetini bilmek lazım. Büyüklerin kıymetini bilmek lazım. Bu güzel bayram gününde büyüklerimizi ziyaret etmek lazım. Ellerini öpmek
1: Elbette, tabii
0: lazım.
1: ki.
0: Değil mi? Vakit çünkü geçiyor.
1: Geçiyor.
0: Evet. Şimdi yine öyle bir şarkı var Hicaz makamında. Bestesi Avni Anıl, güftesi Turgut Yarkent'e ait bir şarkı. Ve Emrah Yiğit diyecek ki, dil şad olacak diye kaç yıl avuttu felek. Saçıma karlar yağmış, boşuna yaz beklemek.

0: TRT Name.
1: İzmir'den gerçekleştirdiğimiz akustik name bayram programımız devam ediyor efendim. Emrah'cığım, ağzına yüreğine sağlık.
2: Teşekkür ederim Dilek'cim, sağ olasın.
1: Güzel Hicaz şarkılar dinledik senden. Şimdi evet. Biraz böyle tabii bugün bayram günü, hareketleneceğiz değil
2: evet,
1: mi?
2: Hareketleneceğiz.
1: Coşacağız, oynayacağız, eğleneceğiz. Bayram gibi yaşayacağız.
2: Evet.
1: Şimdi yine Hicaz makamında bir şarkı seslendirecek sanatçımız. Bir Kadri Şençolar bestesi ve diyecek ki: meşesiz dağlarda meleyen kuzu, sürüden ayrılmış dermansız ağlar.

0: Teşekkürler Emrah'cığım. Ağzına yüreğine
1: Ben
0: sağlık.
1: teşekkür ediyorum Dilekçim.
0: Şimdi yine güzel bir türkü var.
1: Evet.
0: Şinasi Çolakoğlu'ndan alınan Kilis yöresine ait bir türkü seslendirecek. Karanfil deste gider, kokusu dosta gider diyecek. Ama bu türkünün içinde bir sürprizimiz var efendim. Adı üstü sürpriz.
1: Evet.
0: Türkü bittikten sonra konuşuruz üstüne.
1: Tamamdır.
0: Hadi bakalım.

0: TRT Name.
1: İzmir'den gerçekleştirdiğimiz akustik name bayram programımız bütün coşkusuyla devam ediyor efendim. Emrah'cığım, ağzına yüreğine sağlık ama
2: çok teşekkür ederim
1: Dilekçiğim. Bu muhteşem sağ sanatçısı arkadaşlarımın da nefeslerine sağlık.
2: Evet.
1: Bugün seslerini dinleyicilerimizle buluşturduk.
2: Çok güzel eşlik ettiler.
1: Şahaneydi.
2: Sağ olsunlar, gönüllerine sağlık olsun.
1: Çok da güzel bir aranjeyle bizlere de vokal, yani sana da vokal de yardımcı oldular.
2: Evet. Onlar çalarken ben söylemek istiyorum ama bugün öyle güzel bir şey oldu ki onlar bana eşlik ettiler. Ama bu ilk değil, son da olmayacak. Yani bu daim olacak. İnşallah bekliyorum.
1: Değil mi? Böyle sürprizlerimiz olacak efendim. O zaman türkülerle devam edelim. Şimdi ben bir türkü seslendirmeye çalışacağım. Seni biraz dinlendirelim.
2: Tamamdır.
1: Aşık Süleyman'dan alınan Sivas Kangal Mamaş Köyü yöresine ait bir türkü seslendirmeye çalışacağım. Zeynep bu güzellik var mı soyunda diyeceğiz ve bağlı olarak İzzet Altınmeşe'den alınan Diyarbakır yöresine ait bir türkü seslendireceğiz efendim. Ve diyeceğiz ki kar yağar kar üstüne, derdim var dert üstüne.

0: Teşekkürler arkadaşlar. Elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık. Bugün böyle türkülerle dolu bir bayram programı olsun istedik, değil mi
1: Evet, o
0: Emrahcığım?
1: kadar güzel ki yani zevkle dinledim Dilekçim, gönlüne sağlık.
0: Sağ ol, teşekkürler. Şarkılar, türküler, iyi ki varlar. Şimdi akustiknamenin o beklenen anı geldi.
1: Evet.
0: Bu kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım acaba bugün bayrama özel ne hazırladılar? Dinleyelim efendim.
1: Evet.

0: Çok teşekkürler. Alkışların en büyüğü bu muhteşem orkestraya.
1: Orkestranıza, gönüllerine sağlık olsun.
0: Evet. Emrah'cığım, şimdi ben yine böyle güzel bir Segah şarkı seslendirmek istiyorum. Evet. Segah makamına doğru böyle yol alalım. Bestesi Amir Ateş, güftesi İlham Behlül Pektaş'a ait bir şarkı. Ve diyeceğiz ki efendim, ben seni unutmak için sevmedim. Gülmen ayrılık demekmiş, bilmedim.

0: Teşekkürler arkadaşlar. Güzel eşliğiniz için. Emrah'cığım.
1: Canım Dilek'cim, gönlüne sağlık.
0: Teşekkürler. Şimdi yine Segah makamında devam edelim istiyoruz. Keyifli bir kanto var sırada. Ve diyeceğiz ki efendim, dünyaya geldim gülmek için.

0: Evet. Bu güzel bayram gününde dinleyenlerimizle buluştuk. Efendim tekrardan mübarek Kurban Bayramınız kutlu olsun. Bütün İslam aleminin Kurban Bayramı kutlu
1: Evet.
0: olsun diyoruz. Allah kestiğiniz kurbanları hayırlarınızı kabul etsin inşallah. Evet Emrah'cığım, bayram coşkusuyla bitirelim değil mi
1: Bayram coşkusuyla
0: programımızı?
1: bitirelim. Evet, birbirinden güzel şarkılarımız var.
0: Evet.
1: Onları birbirine bağlayalım
0: Birbirine
1: isterim.
0: bağlı bir şekilde bitireceğiz.
1: Evet.
0: Efendim bugün bizlere kemanda Onur Soysal, kanunda Ali Emre Arslan, klarnette Tolga Akşit, bas gitarda Olgun Kılıç, piyanoda Caner Aral ve ritim sazda İsmet Çakmak eşlik etti. Akustik nameyi siz kıymetli dinleyenlerimiz için Alparslan Kara İbrahimoğlu hazırladı. Tonmeisterimiz Burçin Aktürk'ün ve mikrofon başında ben Dilek Özkan Emiroğlu ve Emrah Yiğit. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmayı diliyoruz. Tekrardan iyi bayramlar diliyoruz.

Güzel bir bayram akşamında sizinle yine birlikteyiz. İstanbul Radyosu'ndan sesleniyoruz efendim. Sevgi ve saygımızla selamlıyoruz. En kalbi duygularla. Bugün eskiler söyler ya, üç bayram bir arada yaşanıyor. Nasıl derseniz, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde, eskilerin Cuma Bayramı dediği bir günde, Türk tarihinin en büyük destanlarından birinin yaşandığı 29 Mayıs akşamını yaşıyoruz efendim. Fethin, Büyük Fethin ve Ulu Hakan'ın o büyük zaferinin kutlamasını yaşıyoruz 573. seneyi devriyesinde. Hakikaten üçü bir arada olmak ve sizinle birlikte bunu yaşıyor olmak bizim için de büyük bir mutluluk duygusu. İşte bugün yine iki saat sizinle bu mutluluk içinde birlikte olacağız. Eğer siz orada, biz burada başarıyla bu işi bitirebilirsek hakikaten bayramın tam bayram ve dördüncüsünü de biz kutlamış olacağız. Bütün dostlarımıza TRT Name'den bir kez daha sevgiler, hoş geldiniz radyolarınızın başına. Radyomuzun bayram nöbetçileri bu akşam sizin için hazırlar. Programı bu akşam Buse Özdemir hazırladı ve Türk müziğinin değerli yorumcularının sesinden birbirinden değerli eserleri dinletmek üzere hazırız. Kumanda masasımızda da sesimizi size bir hakkın ulaştıran Ferda Seher Topçu görev yapıyor. Ve bendeniz bu iki çiçeğin arasındaki bir böcek Fatih Öznur bir kez daha yürekten selamlıyorum efendim. Bu güzel bayramımıza ve programımıza başlıyoruz. Üçüncü günün akşamındaki TRT Name dinleyenleri için ilk şarkı akşamın sesinde geliyor. Müzik Esra Üçöz'den gelecek Hicaz makamında. Zübeyde Yalın Öktem'in güftesi yine kendi şarkısını seslendiriyor. Evet, dinliyoruz son şarkı.

Yıldırım Gürses'in şarkısını dinledik Nihavend makamında Eda Şimşek'ten ve şimdi mikrofonu Nazan Sıvacı'ya bırakacağız. Yusuf Nalkesen'in aynı makamdaki şarkısını seslendirecek sanatçımız. Maksadım birazcık yine naz yapmaktı.

Efendim Nihavend Şarkılar devam ediyor. TRT Name'desiniz. İstanbul Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Dramalı Hasan Hasküler'in şarkısıydı. Sefer Karabük'ten dinlediğimiz. Şimdi Baki Duyarlar'ın şarkısını dinleyeceğiz Koray Safkan'dan. Mehtap uyanırken gece aşkın denizinde.

Efendim devam ediyoruz programımıza. Nihavend şarkılar vardı. Zeki Müren'in şarkısını Serap Kuzey'den dinledik. Ve şimdi bir başka Nihavend şarkıda, bu sefer Zeki Müren kendisi seslendirecek. Ekrem Güyer'in şarkısı. Ayrılmak ne kadar zor, unutulmak çok acı.

kadar zalim olma bu mahzun kalbe karşı. Dün gülen bakışlar, bugün bana yap.

Efendim, Celal Abacı'dan dinledik bu şarkıyı. Avni Anıl'a aitti. Şimdi de Zekai Tunca kendi şarkısını seslendirecek. Çöllerde nergisler açarsa eğer...

Gülşah Sönmez'i dinledik sevgili dinleyiciler. Akşamın sesindesiniz. İlk saatimizin son dakikalarında yine Nihavend şarkılar var. Ömer Faruk Güney alıyor sırayı. Turhan Taşan'ın bestesi, Yasemin Balkan'ın sözleri. Günlerdir düşünür dururum seni diyen sanatçımız.

Faruk Şahin'in Zehra Pınar Ses'in sözlerindeki Nihavend şarkısıydı. Fatma Arsanoğlu'ndan seslendirdiğimiz sevgili dinleyiciler. Saatimiz 20 oldu ve ikinci saatimize başlıyoruz. Yine Nihavend şarkılar var. Bu kez Mediha Şen Sancakoğlu kendi şarkısını seslendiriyor. Sen başkasın güzelim, bir eşini bulamam diyor.

Suat Yıldırım seslendirdi kendi şarkısını sevgili dinleyiciler. Şimdi de Ümit Coşkun bizimle olacak. Yine nihavend bir şarkı. İlgün Soysev, Şule Özmen'in sözlerini bestelemiş. Yıllar geçip saçıma yağsa da karlar.

Efendim saatimiz 20.23 oldu ve programımız devam ediyor. Bir anonim eserde Dilek Türkan'ı dinledik. Şimdi de Muhayyer Kürdi şarkılara geçiyoruz. Mustafa Nadir'in sözleri Avni Anıl'ın bestesini Selma Ersöz seslendirecek. Kalbimi dolduran güzel gözlerin.

Mahiyar Kürdi şarkılarla son yarım saatimizdeyiz sevgili dostlar. Emel Sayın'dan dinledik Ahmet Selçuk İlkan'ın sözlerinde Muzaffer Özpınar'ın bestesini. Şimdi Ahat Uruk, Seyhan Girginer, İlgün Soysev çalışmasını seslendirecek. Sen gönlümde muradım, sen hayalimdin.

Efendim, devam ediyoruz programımıza sevgili dinleyenlerimiz. Muhayyer Kürdi şarkıda Güneri Tecer'in sözleri, yine kendi bestesiydi. Handan Odabaşı'dan dinledik. Şimdi Nesre Öztaş var. Muhayyer Kürdi şarkıda Ayhan Şekip Ayhan Özışık'ın şarkısında dinleyeceğiz kendisini. Bakarım yollarına neredesin?

Efendim Rüşter için şarkısıydı Alparslan'dan dinlediğimiz. Şimdi de bir başka Muhayyer Kürdi şarkıda Eylül Turan'ı dinleyeceğiz. Küfte Mustafa Ünal Yılmazer, beste Mustafa Ünal Yılmazer yine ve işte o şarkı. Gelme git dönme artık aşkımız öyle kalsın.

Ayşen Birgör'den dinledik ve geldik programımızın son eserini anonslamaya, ama öncesinde iki saat boyunca bizimle birlikte olduğunuz için size teşekkür etmek istiyoruz. Umarız TRT Nami'yi ve akşamın sesini dinleyerek güzel bir iki saat geçirmişsinizdir efendim. Bayramınızı bir kez daha gönülden tebrik ediyoruz. Yarın yine bayram gününde arkadaşlarımız sizinle birlikte olacak. Programlarımız devam ediyor. Bu akşamın sesini sizler için Buse Özdemir hazırladı. Kumanda masasında Ferda Seher Topçu ve mikrofon başında da ben Fatih Öznur görev yaptım efendim. Bizi dinlediğiniz için bir kez daha teşekkür ediyor. Hepimizden hepinize sevgiler ve saygılar sunuyoruz. Aylin Şengün Taşçı'yla veda ediyoruz sizlere. Yine Muhayyel Kürdi'yi bir şarkı, Göksel Baktagir'in Fatma Onur'un sözlerindeki şarkısıyla Allah'a ısmarladık diyoruz. Beni can evimden vurup yakmaya.

0: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, TRT Name'de Bir Musiki Sandığımız programıyla daha İstanbul'un Yedi Tepesi'nden sizlere sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz efendim. Bugün bir yandan Kurban Bayramı'nın huzuru içindeyiz, bir yandan da peygamber müjdesine mazhar olan İstanbul'un fethinin yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bu vesileyle başta bu güzel şehri bizlere vatan kılan Fatih Sultan Mehmet Han ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Ve her birinizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz efendim. Programımızı hazırlayan ve sunanlar olarak ben Dilek Yüzlüer.
1: Ben Murat Salim Tokaç.
0: Teknik yönetmenimiz bugün Salih Yılmaz bizimle birlikte. Evet hocam, bugün
1: evet,
0: iki önemli ve manevi
1: iki coşkuyu bir arada yaşıyoruz efendim.
0: Evet, birlikte yaşıyoruz. Neler söylemek
1: tekrar
0: istersiniz?
1: Tekrar Kurban Bayramımızın üçüncü gününü idrak ediyoruz. Bütün dinleyenlerimizin bayramını tebrik ediyoruz. Hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Ve tabii açılışta dinlettiğimiz Fetih Marşı,
0: evet,
1: Arif Nihat Asya'nın Yıldırım Gürses'in sesinden ve Yıldırım Gürses'in bestesiyle İstanbul'un fethine ithafen merhaba dedik dinleyenlerimize. Ne demişti orada da sözleriyle birlikte eseri dinleyenlerimiz? Elde sensin, dilde sen, gönüldesin, baştasın, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın diye söylemişti.
0: Evet.
1: Ve böylece programımızı açmış olduk efendim. Ve programı da biz hem fetihten dolayı hem de o manayı ifade etmek için İstanbul'un semtlerine bestelenen eserler olarak belirlemiş olduk.
0: Birkaç program öncesi yine İstanbul eserlerine yer vermiştik. Bugün de semtlerine yer verelim. Madem ki böyle önemli bir gün, manevi bir gün. O zaman isterseniz hemen çok sözü uzatmadan
1: Bence de
0: güzel bir eserle devam edelim mi?
1: Ne dersiniz diyorsunuz?
0: Evet, Yesari Asım Arsoy'un güfte ve bestesi olan ve kendi sesinden dinleyeceğiz nihayet bir eser. Sonbaharı bir genç kızla Hisarlar'da geçirdim diyoruz efendim.
1: Evet.

Hele bir gün o sevdalar diyarında bayıldık. Kızıl akşam sularında şarkılarla ayıldık. Karşı sahil güneşinin gölgesine yayıldık. Yine bu yaz hisarlardan hatıralar getirdim. Hisarlı kız, esrarlı kız, peri miydin, miydin? Hem güzeldin, hem şirindin. Söyle bana, neydin?

0: İstanbul'umuzun bir gecesine bir ömür verilen başka bir semtine geçelim. Ne dersiniz hocam?
1: Kanlıca'ya doğru uzanalım mı diyorsunuz?
0: Evet.
1: Yani aslında İstanbul'un semtlerine yazılmış, yakılmış diyelim, bestelenmiş o duygular bitmiyor. Bizim son zamanda özellikle benim hemen hatırıma geldi. Amir Ateş büyüğümüz. İstanbul'un pek çok semtine bazılarının şiirini de kendisinin yazdığı çok besteleri var. Belki sadece bir program ona ayırsak bile önümüzdeki günlerde aklımızda kalsın. Böyle güzel bir program olur diye düşünüyorum.
0: En son bir Üsküdar'a sanırım
1: Evet.
0: bestesi vardı Amir hocamızın.
1: Zaman zaman sohbet ettiğimizde neredeyse herhangi bir semti diyelim, yani bizim kadim semtlerin bestelenmemiş bir eseri yok gibiydi. Kanlıca'ya gelince tabii bizim eskiden 100 kişiye sorduk diye bir yarışma vardı ya.
0: Evet.
1: Kanlıca deyince aklınıza ilk ne gelir desek o hatıralarda yoğurt, ama şimdi o yoğurtlar var mı bilmiyoruz ama biz gene onun kokusunu hisseder gibi olsun, ama bizimki bu sefer bir eserle Kanlıca'ya uğramış olalım. Halil Soyu Er'in sözlerinin üzerine Avni Anıl'ın bir bestesi, Kürdeli İcazkar makamında ve buradan deniz aşırı şu anda uzaklarda olan bir arkadaşımız Yahya Geylan'ın sesiyle.
0: Evet.
1: Kanada'da şu anda artık ikamet ediyorlar. Canan,
0: Selamlar, saygılar,
1: selamlar,
0: sevgiler buradan.
1: dinlerler.
0: Bakalım yaşanmış, bitmiş aşklar, hatıralar nasıl anlatılmış Kanlıca'da hocam?
1: Bir geceye bir ömür verilir Kanlıca'da. İstanbul'un sırrına erilir Kanlıca'da. Mehtap oynar, su ile ışıklar gelir dile. Geçmiş sevdalar bile dirilir Kanlıca'da. İstanbul'un sırrına erilir Kanlıca'da.

0: Evet, Kanlıca'dan şimdi aklıma başka bir şey geldi hocam. Böyle eski Türk filmlerinde Şehnaz makamında eserlere çok yer verilirdi. Hatta longalara, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Hatırladığım kadarıyla çok da
1: Evet.
0: yakışırdı.
1: Santuri Ethem Bey'in Şehnaz Longası pek çok filmde film müziği olarak
0: Hep
1: uyarlanmıştır
0: kulağımızda
1: eskilerden.
0: kalmıştır.
1: Şehnaz makamı ayrıca bana göre Hicaz çok güzel. Bizim hani milli makamımız diyelim ya da ta anadan doğma makamımız ama Şehnaz daha duyguları ifade etmek noktasında net, belki biraz daha böyle süzülmüş bir makam gibi geliyor bana duygu ifadesi açısından. Sizin aklınıza geldiyse gelin birlikte o zaman viyolonsel ve tambur ile
0: Olur mu hocam?
1: kemençeci Nikolaki'nin Şehnaz Saz Semaisi'ni canlı icra edelim dinleyenlerimize.
0: Buyurun efendim.

0: Gönlünüze, elinize sağlık hocam.
1: Efendim bayram
0: Ne
1: hediyesi
0: güzel oldu.
1: dinleyenlerimize.
0: Evet. Peki şimdi farklı bir semte geçsek, daha samimi, daha sıcak bir semt olsa, daha
1: Canlı.
0: halktan, evet, daha canlı.
1: Aksaray mı?
0: Evet, olabilir mi?
1: Aksaray'dan geçerken dediniz o zaman siz de.
0: Evet, bu eseri çok sanatçımız farklı yorumlamış.
1: Evet.
0: Her dinlediğimizde acaba bu eser böyle mi yoksa şöyle mi diye biz de ikilemde kaldığımız oluyor ama Safiye Ayla'dan da dinledim. Çok daha farklı bir yorumla okumuş hocam.
1: Bu bir İstanbul türküsü. Bizim kadim geleneğin makamlarından, dügah makamında ve Melih Duygulu'nun derlemesi ve notaya almasıyla Safiye Ayla'nın sesinden bir kere daha Aksaray'dan geçerken diyelim.

0: programımızın sonuna gelmiş olduk aslında. Çok da çabuk geçti.
1: Bir bayram programı yapmış olduk. Bir
0: Evet.
1: kere daha bütün

0: dinleyenlerimizin
1: Çifte bayram kutlamış
0: evet
1: olduk aslında.
0: hem İstanbul'un fethi kutlamaları hem de Ramazan bayramlarını tekrar tebrik ediyoruz.
1: Evet, bayramınızın huzur, fethinizin kutlu, musikinizin de daim olmasını diliyoruz efendim. Programı hazırlayan ve sunanlar olarak ben Dilek Yüzler.
0: Ben Murat Salim Tokaç.
1: Teknik yönetmenimiz bugün Salih Yılmaz'dı. Evet hocam, son eserimiz
0: Buyurun efendim.
1: hangisidir acaba?
0: Sarıyer'e doğru gidiyoruz herhalde artık.
1: Evet, Sarıyer son durağımız olacak bugün.
0: Evet.
1: Çoktan beri bir

Kıymetli dinleyiciler, hayırlı akşamlar diliyorum sizlere. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Radyoları başında bizleri dinleyen siz değerli dinleyicilerimizin, milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Allah rızasını kazanmak için kestiğimiz kurbanlarımızı kabul etsin. Efendim, TRT Ankara Radyoları stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Kurban Bayramı özel programla ve tabii ki sizler için hazırladığımız güzel ilahilerle TRT Name'de tasavvuf musikisi dinletisi sunacağız sizlere. Programı sizlere Şayka Erdoğan hazırladı. Ton maisterimiz Enver Ergun ve ben Ömer Faruk Güney yaklaşık yarım saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Programda bizlere eşlik edecek birbirinden değerli saz üstadlarımızı sizlere tanıtmak istiyorum. Kemanda Serhat Çiğiltepe, violonselde Ahmet Dinleyen, kanunda Cemil Atikoğlu, neyde Celalettin Biçer, ritim sazda Kazım Sezer. Kıymetli dinleyiciler, şu an kutsal topraklarda olan hacılarımız hac görevlerini yerine getirdiler.

oldular. Allah kabul eylesin. Allah gitmek isteyen tüm Müslümanlara o kutsal yolculuğa çıkmayı nasip eylesin inşallah. Onun için hep beraber lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek diyoruz.

Değerli dinleyiciler, bir önceki Kurban Bayramı üzerinden tam bir sene geçti. Yaşadığımız bu sene içerisinde belki de sevdiklerimizi, dostlarımızı, arkadaşlarımızı kaybettik. Ebedi aleme uğurladık. Hayat ne kadar hızlı geçiyor, öyle değil mi? Elimizde tutamadığımız, hızlıca geçen bu hayat için hiç ölmeyecekmiş gibi hayırlı işlerde çalışmalı, her an ebedi aleme göç edecekmiş gibi de ahirete hazırlık yapmalıyız. İyilikte

hayırda yarışmalı, etrafımızdaki insanlara güven vermeli, birbirimiz için dua etmeli ve ibadetlerimizi yerine getirmeliyiz. Çünkü hayat bir ağacın gölgesi altında bir müddet gölgelenmektir. Bir süre ağacın altında gölgelendikten sonra asıl yolculuk olan ahiret yolculuğu başlar. Hayat denilen şey işte bu kadar kısadır. Onun için kalp kırmamalı, birbirimizi incitmemeliyiz. Ne güzel söylemiş Yunus Emre Hazretleri, bir gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil. Değerli dinleyiciler, Tasavvuf Musikisi programı Segah makamında dillere pelesenk olan güzel bir ilahiyle devam ediyor. Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed Mustafa. Gel şefaat eyle asi kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed Mustafa.

Sevgili dinleyiciler, sevgili peygamberimizin yolu hak yolu, İslam'ın yolu, Kur'an'ın nurlu yolu. Onun içindir ki canımız kurban olsun onun yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed Mustafa. Efendim, tasavvuf musikisi programımız Hicaz makamında hac ilahisiyle devam ediyor. Güftesi Safer Dal, bestesi Mustafa Hakan Alvan'a ait. Kabe dünyanın merkezi, Kabe Allah'ın hem evi, Kabe İslam'ın kıblesi, vardır bizi Beytullah'a, erdir bizi aşkullah'a.

Kıymetli dinleyiciler, Hazreti Mevlana'ya felsefecilerden bir grup gelerek bazı sorular sormak istediklerini söylediler. Hazreti Mevlana da onları hocası Şems-i Tebrizi'ye gönderir. Bunun üzerine onun yanına giderler. Şems-i Tebrizi mescitte talebelerine bir kerpiçle teyemmüm abdestinin nasıl yapılacağını gösteriyordu. Gelen felsefeciler Şems-i Tebrizi Hazretlerine 3 sual sormak istediklerini belirttiler. Şems-i Tebrizi de sorun dedi. Felsefecilerden birisi sormaya başladı. Allah var dersiniz ama görünmez. Göster de inanayım der. Şems-i Tebrizi öbür sorunu da sor der. Felsefeci, şeytanın ateşten yaratıldığını söylersiniz, sonra da ateşle ona azap edilecek dersiniz. Hiç ateş ateşe azap eder mi? Diye sorar. Şems-i Tebrizi, peki öbür sorunu da sor der felsefeciye. O da, ahirette herkes hakkını alacak, yaptıklarının cezasını çekecek diyorsunuz. Bırakın insanları, canları ne istiyorsa yapsınlar, karışmayın der. Bunun üzerine Şems-i Tebrizi elindeki kuru kerpici adamın başına vurur. Soru sormaya gelen felsefeci derhal zamanın kadısına gidip Şems-i Tebrizi hakkında davacı olur ve ben soru sordum, o başıma vurdu, kerpiçle vurdu diye şikayet eder. Şems-i Tebrizi ben de sadece cevap verdim der. Kadı bu işin açıklanmasını ister. Şems-i Tebrizi şöyle anlatır. Efendim, bana Allahu Teala'yı göster de inanayım dedi. Şimdi bu felsefeci başına vurduğum kerpicin başında ağrı yaptığını söylüyor. Başının ağrısını göstersin de inanayım, görelim der. Yine bana şeytana ateşle nasıl azap edileceğini sordu. Ben buna toprak parçasıyla vurdum. Toprak onun başını acıttı. Halbuki kendi bedeni de topraktan yaratılmamış mıydı? Toprak toprağa nasıl acı verir? Yine bana bırakın herkesin canı ne isterse onu yapsın. Bundan dolayı bir hak olmaz dedi. Benim canım onun başına kerpici vurmak istedi ve vurdum. Niçin hakkını arıyor şimdi? Aramasa ya. Bu dünyada küçük bir mesele için hak arıyor.

aranırsa o sonsuz olan ahiret hayatında niçin hak aranmasın? Felsefeci bu güzel cevaplar karşısında mahcup olup söyleyecek bir söz bulamadı. Efendim, tasavvuf musikisi programı devam ediyor. Hicaz makamı, güftesi Kuddusi Hazretlerine ait. Ey rahmeti bol padişah, cürmüm ile geldim sana. Ben işledim hadsiz günah, cürmüm ile geldim sana.

Ey aşıkı dildade, gel nuş edelim bade, bir bade gerek amma, kim iç ile mevade. Efendim, tekrardan Kurban Bayramımızı tebrik ediyorum. Allah nice bayramlara eriştirsin hepimizi inşallah. Bir dahaki programda sizlerle buluşmak ümidiyle sağlıcakla ve esenlikle kalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum.

Bugün bayram günüdür, yârim köyün gülüdür, varıp gidelim köye, el öpmenin günüdür. Güfte ve bestesi Hasan Özçivi'ye ait Karciğer makamındaki eserle selamladık bu gece sizleri, Esra İçöz'den dinledik ilk eserimizi. Yıldızlar Altında programına Antalya'ya hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Mübarek Kurban Bayramı'nın üçüncü gecesinde de sizlerle beraberiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Diliyorum ki bayramınız huzur, mutluluk ve sağlık içinde geçiyordur. Bu gecede yine bayrama özel bir seçkiyle huzurlarınızdayım. İkinci eserimiz Mustafa Sevilen'in güftesini yazdığı Yıldırım Gürses'in Hicaz şarkısı. Serdar Kaşıkçılar'dan dinliyoruz. Körfez'deki 3-5 güzel, söylesinler şarkı gazel. Bu alemde mest olalım, güzel günler ömre bedel.

Güfte ve bestesi Muhlis Sebahattin Ezgi'ye ait Hicazkar makamındaki şarkıyla devam ediyoruz programımıza. Esma Başbuğ'dan dinliyoruz. Bahar geldi, gül açıldı, aşka geldi bülbül şimdi. Yeşillendi bütün dağlar, çiçeklendi bağlar şimdi. Kuzu meler, kuşlar öter, dere hazin hazin çağlar. Uzakta bir kaval ağlar, aşka geldi çoban kızı.

Güftesini Hayri Mumcu'nun yazdığı, Gültekin Çekin'in rast eseri var sırada. Nevin Örnek'ten dinliyoruz. Unutulmuş birer birer eski dostlar, eski dostlar. Ne bir selam, ne bir haber, eski dostlar, eski dostlar.

Şimdi de güftesi ve bestesi Teoman Alpay'a ait Nihavend şarkıda Aytaç Ergen'i dinliyoruz. Bahar geldi, gül açıldı, ruhuma neşe saçıldı. Mavi gözlü sarışın kız, gel gidelim adaya biz.

Oğlundan dinliyoruz. Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak. İkimizin de saçları ak, öyle durup bakışacağız.

Alaaddin Yavaşçay'ı Hicaz makamındaki bestesinde dinliyoruz. Güfte Selim Aru'ya ait. Ağlar gezerim sahili, sanki benimlesin. Ayda yüzün, geceyi öpen sularda sesin. Bilmek istemem, şimdi nerede, nasıl, kiminlesin? Dünya gözümde değil, çünkü sen gönlümdesin.

Şekip Ayhan Özışık'ın Hicaz şarkısı var sırada. Eserin sözleri Balarısı Metin'e ait. Tuğçe Pala ve Koray Safkan'dan dinliyoruz. Açık bırak pencereni, örtme perdeyi bu gece. Sana yaptığım bu şarkıyı, sana yaptığım bu besteyi rüzgarlar getirebilsin.

Güfte ve bestesi Yusuf Nalkes'ine ait Hicaz şarkıyı Fatma Nurten Demirkol'dan dinliyoruz. Sormamışsın hiç kimseden, pek üzgünmüşsün giderken. Aramış durmuşsun beni kimseye belli etmeden. Gitmek mi zor, kalmak mı zor? O sabahı gel bana sor.

Güftesini Nihat Aşar'ın yazdığı Teoman Alpay'ın Hicaz şarkısı var sırada. Asuman Aslım Görgün'den dinliyoruz. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım? Bazen gözyaşı oldu, bazen içli bir şarkı. Her anını eksiksiz gün gibi hatırlarım. Dudaklarımda tuzu, içimde durur aşkın.

Şemsi Behlil'in sözlerine Muzaffer İlkar'ın Hicaz bestesini Tahir Engin'i Çöz'den dinliyoruz şimdi. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin, bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Madem ki son şarkının kırık bir güftesiydim, niçin yarım bıraktın, neden bırakıp geçtin, bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin?''

Bir güzel bayram gecesinde daha sizlerle olduğumuz için mutluyuz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece bir başka programda yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleneceğim sizlere. Programımızda sizin için seçtiğimiz son eser bu gece Hicaz makamında bir türkü Gönül Aköz'ün yorumundan sunuyoruz. Şu gelen atlı mıdır? Sorun Bağdatlı mıdır? Her gelen yari sorar. Yar bu kadar tatlı mıdır? Bayramınız kutlu olsun. Hoşça kalın.

İyi akşamlar değerli dinleyenler. Bu güzel bayram gününde güzel İzmir'den sizleri selamlıyoruz. Bugün bizlere kemanda Onur Soysal, kanunda Ali Emre Arslan, klarnette Tolga Akşit, bas gitarda Olgun Kılıç, piyanoda Caner Aral ve ritim sazda İsmet Çakmak eşlik edecek. Akustik nameyi siz kıymetli dinleyenlerimiz için Alparslan Kara İbrahimoğlu hazırladı. Tonmeisterimiz Burçin Aktürk'ün ve mikrofon başında ben Dilek Özkan Emiroğlu ve Emre

0: Yiğit, saatleriniz 19'u gösterene kadar bayram şarkıları ve türküleriyle sizlerle birlikte olacağız. Emrah'cığım, iyi bayramlar.
1: Merhaba, dilekçim iyi bayramlar olsun, nice bayramlar, nice sağlıklı bayramlar, huzurlu bayramlar yaşayalım inşallah.
0: İnşallah. Kıymetli dinleyenlerimiz için çok da güzel bir repertuar hazırladık böyle bayram
1: Evet.
0: tadında. Şimdi o zaman programımız başlasın efendim. Karcar makamında "Bugün bayram günüdür, yarim köyün gülüdür" adlı eserle programımızı açtık. Güzel bir bayram şarkısı. Şimdi de Emrah Yiğit Hicaz makamında bir şarkı seslendirecek. Bestesi Bimen Şenay'a ait ve diyecek ki: "Yıllar ne çabuk geçti o günler arasından.

0: Çok teşekkürler Emrahcığım. Ağzına
1: Ben
0: yüreğine
1: teşekkür
0: sağlık.
1: ederim Dilekçim.
0: Gerçekten yıllar çabuk geçiyor. Onun için sevdiklerimizin kıymetini bilmek lazım. Büyüklerin kıymetini bilmek lazım. Bu güzel bayram gününde büyüklerimizi ziyaret etmek lazım. Ellerini öpmek
1: Elbette, tabii
0: lazım.
1: ki.
0: Değil mi? Vakit çünkü geçiyor.
1: Geçiyor.
0: Evet. Şimdi yine öyle bir şarkı var Hicaz makamında. Bestesi Avni Anıl, güftesi Turgut Yarkent'e ait bir şarkı. Ve Emrah Yiğit diyecek ki, dil şad olacak diye kaç yıl avuttu felek. Saçıma karlar yağmış, boşuna yaz beklemek.

0: TRT Name.
1: İzmir'den gerçekleştirdiğimiz akustik name bayram programımız devam ediyor efendim. Emrah'cığım, ağzına yüreğine sağlık.
2: Teşekkür ederim Dilek'cim, sağ olasın.
1: Güzel Hicaz şarkılar dinledik senden. Şimdi
2: evet,
1: biraz böyle tabii bugün bayram günü, hareketleneceğiz değil
2: evet,
1: mi?
2: Evet, hareketleneceğiz.
1: Coşacağız, oynayacağız, eğleneceğiz. Bayram gibi yaşayacağız.
2: Evet.
1: Şimdi yine Hicaz makamında bir şarkı seslendirecek sanatçımız. Bir Kadri Şençolar bestesi ve diyecek ki: "Meşesiz dağlarda meleyen kuzu, sürüden ayrılmış dermansız ağlar."

0: Teşekkürler Emrahcığım, ağzına yüreğine
1: Ben
0: sağlık.
1: teşekkür ediyorum Dilekçim.
0: Şimdi yine güzel bir türkü var.
1: Evet.
0: Şinasi Çolakoğlu'ndan alınan Kilis yöresine ait bir türkü seslendirecek. Karanfil deste gider, kokusu dosta gider diyecek ama bu türkünün içinde bir sürprizimiz var efendim. Adı üstü sürpriz.
1: Evet.
0: Türkü bittikten sonra konuşuruz üstüne.
1: Tamamdır.
0: Hadi bakalım.

0: TRT Name.
1: İzmir'den gerçekleştirdiğimiz akustik name bayram programımız bütün coşkusuyla devam ediyor efendim. Emrah'cığım, ağzına yüreğine sağlık ama
2: çok teşekkür ederim.
1: Bu Dilekciğim, muhteşem sağ sanatçısı arkadaşlarımın da nefeslerine sağlık.
2: Evet.
1: Bugün seslerini dinleyicilerimizle buluşturduk.
2: Çok güzel eşlik ettiler.
1: Şahaneydi.
2: Sağ olsunlar, gönüllerine sağlık olsun.
1: Çok da güzel bir aranjeyle bizlere de vokal, yani sana da vokal de yardımcı oldular.
2: Evet. Onlar çalarken ben söylemek istiyorum ama bugün öyle güzel bir şey oldu ki onlar bana eşlik ettiler. Ama bu ilk değil, son da olmayacak. Yani bu daim olacak. İnşallah bekliyorum.
1: Değil mi? Böyle sürprizlerimiz olacak efendim. O zaman türkülerle devam edelim. Şimdi ben bir türkü seslendirmeye çalışacağım. Seni biraz dinlendirelim.
2: Tamamdır.
1: Aşık Süleyman'dan alınan Sivas Kangal Mamaş Köyü yöresine ait bir türkü seslendirmeye çalışacağım. Zeynep bu güzellik var mı soyunda diyeceğiz ve bağlı olarak İzzet Altınmeşe'den alınan Diyarbakır yöresine ait bir türkü seslendireceğiz efendim. Ve diyeceğiz ki kar yağar kar üstüne, derdim var derd üstüne.

0: Teşekkürler arkadaşlar. Elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık. Bugün böyle türkülerle dolu bir bayram programı olsun istedik, değil mi
1: Evet, o
0: Emrah'cığım?
1: kadar güzel ki yani zevkle dinlediğim dilekçim, gönlüne sağlık.
0: Sağ ol, teşekkürler. Şarkılar, türküler, iyi ki varlar. Şimdi akustik namenin o beklenen anı geldi.
1: Evet.
0: Bu kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım acaba bugün bayrama özel ne hazırladılar? Dinleyelim efendim.
1: Evet.

0: Çok teşekkürler. Alkışların en büyüğü bu muhteşem orkestraya.
1: Orkestranın sağ gönüllerine sağlık olsun.
0: Evet. Emrah'cığım, şimdi ben yine böyle güzel bir Segah şarkısı seslendirmek istiyorum. Evet. Segah makamına doğru böyle yol alalım. Bestesi Amir Ateş, güftesi İlham Behlül Pektaş'a ait bir şarkı. Ve diyeceğiz ki efendim, ben seni unutmak için sevmedim. Gülmen ayrılık demekmiş, bilmedim.

0: Teşekkürler arkadaşlar. Güzel eşliğiniz için. Emrah'cığım.
1: Canım Dilek'cim, gönlüne sağlık.
0: Teşekkürler. Şimdi yine Segah makamında devam edelim istiyoruz. Keyifli bir kanto var sırada. Ve diyeceğiz ki efendim, dünyaya geldim gülmek için.

0: TRT Name.
1: İzmir'den gerçekleştirdiğimiz akustik name yayınımız devam ediyor efendim, ama saatlerimize bakıyorum. Yavaş yavaş programımızın sonuna gelmişiz Emrah'cığım.
2: Evet, maalesef sonuna geldik.
1: Evet. Bu güzel bayram gününde dinleyenlerimizle buluştuk. Efendim tekrardan mübarek Kurban Bayramınız kutlu olsun. Bütün İslam aleminin Kurban Bayramı kutlu olsun diyoruz. Allah kestiğiniz kurbanları, hayırlarınızı kabul etsin inşallah. Evet Emrah'cığım, bayram coşkusuyla bitirelim
2: bayram
1: değil mi programımızı?
2: Bayram coşkusuyla bitirelim, evet. Birbirinden güzel şarkılarımız var.
1: Evet.
2: Onları birbirine bağlayalım. İsterim.
1: Birbirine bağlı bir şekilde bitireceğiz.
2: Evet.
1: Efendim bugün bizlere kemanda Onur Soysal, kanunda Ali Emre Arslan, klarnette Tolga Akşit, bas gitarda Olgun Kılıç, piyanoda Caner Aral ve ritim sazda İsmet Çakmak eşlik etti. Akustik nameyi siz kıymetli dinleyenlerimiz için Alparslan Kara İbrahimoğlu hazırladı. Tonmeisterimiz Burçin Aktürk'ün ve mikrofon başında ben Dilek Özkan Emiroğlu ve Emrah Yiğit. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmayı diliyoruz. Tekrardan iyi bayramlar diliyoruz.

mikrofonlarından kucak dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Kardeşliğin, yardımlaşmanın, paylaşmanın, bir olmanın, birlik olmanın, karşılıklı sevgi ve saygının önemini bir kez daha idrak ettiğimiz bu mübarek Kurban Bayramı'nda bayram coşkusunu sizlerle birlikte yaşamaya devam ediyoruz. Geçmiş Zaman Olur Ki programına TRT Name'ye hoş geldiniz değerli dostlarımız. Bugün de maziden günümüze harika şarkılarla sizlere keyifli bir musiki yolculuğu yaşatacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en özel eserlerle yanı başınızda olacağız. Değerli dostlar, bugün bayram programımıza Uşak makamında şarkılarla başlıyoruz. Sözleri Halit Bekir Sabarkan'a ait olan bir Şükrü Tunar eserinde Tuğçe Pala'yı ağırlıyoruz. Canımın yoldaşı ol, gönlüme bir neşe bırak. Beni sev, öp de uyut, bağrına bas, kırma sakın.

Radyosu'nun kıymetli sanatçılarından Güldehen Marmara, 2009 yılında seslendirmiş olduğu bir Lemi adlı bestesiyle konuğumuz oldu. Kul Mehmet'in dizelerinden bestelenen Uşak makamındaki bu şarkıda sanatçı bize şöyle seslendi. Siyah Ebru'lerin duru ben çatma, gamzen oklarını aşıka atma. Efendim bu güzel şarkının ardından Aşıklar makamının o harika namelerini dinlemeye devam ediyoruz. Şimdi Ankara Radyosu'na çeviriyoruz rotamızı ve kıymetli sanatçımız ve şefimiz Vedat Kaptan Yurdakul'un yorumuyla bir Avni Anıl şarkısına kulak veriyoruz. Dinleyeceğimiz eserin güftesi Turhan Oğuzbaş imzalı. Sanatçımız bu şarkıyı 2015 yılında Ankara Radyosu'nda Şef Cemile Karabulut yönetimindeki Beraber ve Solo Şarkılar programında seslendirmiş. Ne yeşili ne siyahı gözümde hep gözleri var. Seviyorum diye beni aldattınız yalan yıllar.

Ankara Radyosu'nun çok değerli bir sanatçısını ağırladık. Hilal Çelebi, Bir Saadet'in kaynak şarkısıyla başlayan harika bir uşak potpori sundu bizlere, günümüzü renklendirdi efendim. 1997 yılında seslendirilmiş olan bu potporinin ardından şimdi bir parça daha günümüze yaklaşacağız. Ve 2013 yılında yayınlanan Güzin Değişmez'in Meftunun Olduğum isimli albümünden bir eser sunacağız. Yine uşak makamında ve çok sevilen bir Tatyöz Efendi bestesi. Gamzedeyim, deva bulmam, garibim, bir yuva kurmam. Kaderimdir hep çektiren, inerim, hiç reha bulmam.

Ankara Radyosu sanatçılarından ve şeflerinden Suat Yıldırım, Zeki Duygulu'nun Uşak eseriyle seslendi bizlere. Dereler çağlar oldu, gözlerim ağlar oldu. Yine hareketli bir şarkıya kulak verdik. Değerli dostlarımız, Kurban Bayramı'nda bu güzel bayram gününü birbirinden özel şarkılarla sürdürmeye devam ediyoruz. Kah hüzünleniyoruz, kah hareketli şarkılarla coşuyoruz, eğleniyoruz. Programımızın şimdiki bölümünde ise Segah ve Hüzan makamında şarkılara yer vereceğiz. Bazen hüzünleneceğiz, bazen yine o hareketli eserlerle coşkumuzu beraberce paylaşacağız. Efendim, şimdi dinleyeceğimiz eser bir Saadettin Kaynak bestesi. Segah makamındaki bu şarkıyı İnci Çayırlı yorumuyla sunacağız sizlere. Bir rüzgardır gelir geçer sanmıştım. Meğer başımda esen kasırgaymış sevgilim. Gönül oyunudur, bunun izi kalmaz demiştin. Meğer içimde yanan bir volkanmış sevgilim.

Ayfer Er bizlerle birlikteydi. 2011 tarihli Kemani Bestekarlardan Seçmeler isimli albümde seslendirilmiş olan bir kemani Sergiz Efendi bestesiyle konuğumuz oldu sanatçı. Dünyaya geldim gülmek için, ben ağlıyorum hep senin için. Yetmez mi artık çektiklerim şu iki günlük ömrüm için? Evet, yaşam öyle güzel, öyle kıymetli ki değerli dostlar, aslında kimse için ağlamaya, hiçbir şey için ağlamaya değmez. Eğer gözyaşlarımıza akacaksa sadece mutluluktan aksın ve her şeyin ötesinde biz güzel dileklerle yol alalım istiyoruz hayat yolculuğunda. Mutluluk, huzur, afiyet, bereket, sevgi hep bizlerle birlikte olsun. Bu güzel dileklerle şimdi şarkılarla yolculuğumuz devam ediyor. İzmir Radyosu'na uzanacağız. Kıymetli sanatçımız Neşe Öztaş bizlerle birlikte olacak. Sanatçı bir Yeşilçam şarkısıyla konuğumuz oluyor. Teoman Alpay'ın güftesi Senur Çelik imzalı Segah şarkısını seslendiriyor. Dinleyeceğimiz bu eser 1969 yılında Beyaz Perde'de yayınlanan bir Nejat Saydam filmine de adını veren unutulmaz bir eser. Başrollerini Türkan Şoray ve Tanju Gürsu'nun paylaştığı Buruk Acı filmine adını veren unutulmaz şarkıyı dinliyoruz şimdi de. Gurbet içimde bir ok, her şey bana yabancı. Hayat öyle bir han ki, acı içinde hancı.

Değerli sanatçı Samime Sanay'ın 2005 yılında yayınlanan Hoş Geldin Aşk isimli albümünden unutulmaz bir Segah türkü dinledik beraberce. Senfonik altyapılarla güçlendirilmiş bir eserdi bu dinlediğimiz şarkı. Köprüler Yaptırdım Gelip Geçmeye, bir diğer adıyla Karam. Aynı zamanda bu sevilen eser biliyorsunuz Türk müziğinin ölümsüz seslerinden Mustafa Sağyaşar ile de özdeşleşmiş bir şarkı. Değerli dostlar, programımıza Hüzzam makamında eserlerle devam ediyoruz. Yayınımızın başında da ifade etmiştik. Kah hüzünleniyoruz, kah hareketli şarkılarla coşuyoruz. Şimdi dinleyeceğimiz eserde yine kalbimize dokunacak özel bir şarkı. Bu bayram günlerinde şayet kırgın olduğunuz, küs olduğunuz kalpler varsa onların belki gönlünü almak aklınıza gelecek bu şarkıyı dinledikten sonra. Belki hal hatır soramamanın, yalnızlığı hissetmenin yükü omuzlarınıza binecek. Ama hiç geç kalmadınız, çünkü bayramlar barışmak içindir. Bayramlar sevenleri kavuşturmak içindir. Evet, şimdi Hamiyet Yüceses bizlerle birlikte olacak. Bir Selahattin Pınar şarkısında kulak vereceğiz sanatçıya. Dinleyeceğimiz bu unutulmaz eserin güftesi ise Mustafa Nafiz Irmak'ın kaleminden çıkmış. Hamiyet Hanım bu eseri 1974 yılında yayınlanan uzun çalarında seslendirmiş. Sormadın halimi hiç, kalbimin esrarı nedir? Çekerim aşkını çılgın gibi ben kaç senedir. Ölmeden ruhuma sen bari biraz neşe getir. Çekerim aşkını çılgın gibi ben kaç senedir.

Efendim yine kıpır kıpır bir hüzzam Türkiye kulak verdik. Seçil Heper bizlerle birlikteydi. Sanatçının 1977 yılında yayınlanan ve 15 şarkıdan oluşan Huzurlu Günler isimli albümünün kapanış şarkısını dinlemiş olduk bu güzel eserle. Ve dinlediğimiz bu şarkı yanında sanatçının 77 tarihli albümünde bakın hangi eserler yer alıyordu? Menekşe Gözler Hülyalı, Ne Dert Kalır Ne Hüzün, Yaklaşıyor Gün Be Gün, Göze Mi Geldim gibi eserler Seçil Hanım'ın bu sevilen albümünde yer almaktaydı. Ve efendim bu şarkı aynı zamanda 2006 yılında yayınlanan En İyileriyle Seçil Heper albümünde de kendine yer bulmuştu. Değerli dostlarımız, birlikteliğimiz hüzzam şarkılarla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz Suat Kılıç oluyor. Suat Bey, Selahattin Altınbaş'ın Güftesi İlkan Sana Ait şarkısıyla bize seslenecek. Dinleyeceğimiz kayıt 2015 yılında Ankara Radyosu'nda Şef Cemile Uncu yönetimi Selahattin Altınbaş eserleri konserinden bir kayıt. Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini, neden beni bırakıp terk edip gittiğini.

Ayrılık ne demek, hasret ne demek? Sen de benim gibi sev de öyle gör. Sevenin halinden sevenler anlar. Sen de benim gibi yan da öyle gör. Kıymetli sanatçımız ve bestekar Erol Bingöl bizlerle birlikteydi. Sanatçı, sözleri Günsel Çelikoğlu, bestesi Sevinç Tevrüz'e ait hüzzam bir eserle seslendi bizlere. Efendim, dinlediğimiz bu kayıt Erol Bey'in 1983 yılında değerli sanatçı Perihan Boran ile birlikte yayınladıkları 12 şarkıdan oluşan Bizden Size isimli albümünde yer alıyordu. Ve bu albümde dinlediğimiz bu sevilen eser dışında birbirinden özel şarkılar var. Bu şarkılar arasında Güler Ağlasın, Rüzgar Söylüyor, Annem, Yanıma Gel Ne Olur, Bir Sevgi istiyorum, Kaderimde Hep Güzeli Aradım gibi birbirinden özel şarkılar vardı. Evet, bu minik bilginin ardından yolculuğumuz devam ediyor. Ancak bir parantez daha açmak istiyoruz. Kıymetli sanatçı Erol Bingöl ile geçtiğimiz haftalarda bir aradaydık. Değerli dinleyicilerimiz, kıymetli sanatçımız Erol Bingöl de zaman zaman yayınlarımızı dinliyor. Bu vesileyle kendisinin bayramını buradan TRT Name mikrofonlarından bizler de kutluyoruz. Ve geçmiş zaman olur ki ekibi olarak kucak dolusu sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Hem Erol Bey'e hem de bizi dinleyen tüm musiki dostlarımıza selam olsun diyoruz. Evet, birlikteliğimiz hüzzam şarkılarla devam ediyor. Sıradaki sanatçı konuğumuz İstanbul Radyosu'nun değerli sesi Mehmet Özkaya. Sanatçı, 2001 yılında yayınlanan İçimdeki Duygular isimli albümde seslendirdiği bir Pınar Köksal eseriyle konuğumuz oluyor. Dinleyeceğimiz bu şarkının güftesi ise Sami Derintun'a imzalı. Terk edip gitmekse maksadın eğer, yalvarıp diyemem biraz daha kal.

Sensiz artık hoşça kal. Madem ki bilmedin hiç kadir kıymet, hoşça kal vefasız artık hoşça.

Bacıyı konuk ettik, sanatçı Yesari Asım Arsoy'un hüzam eseriyle bize seslendi, Akasyalar Açarken. Efendim, bu güzel hüzam şarkının ardından programımızın ikinci bölümünü Rast ve Hicaz şarkılarla süsleyeceğiz. Sedat Oytun'dan dinleyeceğimiz Rast Ut Taksimi'nin hemen ardından Çiğdem Yarkın'ı ağırlayacağız. Sanatçı Yıldırım Gürses'in unutulmaz hüzünlü bir şarkısıyla bizlere seslenecek. Ama diliyoruz ki hüzünler bizden hep uzak olsun, hayatımız mutlulukla, sevinçle, neşeyle dolsun. Şimdi Çiğdem Yarkın bizlerle.

Sular eksilmesin yüzünden o tebessüm, o bahar. Bir diğer adıyla Dua isimli şarkı seslendirdi. Efendim, güzel dileklerle sizlere seslenmiş olduk bu güzel bayram gününde ve en özel şarkılarla da yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Şimdi İrfan Özbakır'ın

Efendim, Nemika Mürseloğlu'nun kaleme aldığı bu dizelerde yine ümide, umuda vurgu yapılmış. Sadece bir insana ümit bağlamanın yanında yaşam da böyle bir yolculuk değil mi zaten? En çıkılmaz sokaklarda dahi içimizde bir umut ışığı taşıyabiliyorsak ne mutlu bizlere. Çünkü umut

gözlüm, efkarlanma gül gayrı. İzmir Radyosu'nun kıymetli sanatçılarından Seval Şentürk, Gültekin Çekin'in güftesi Bekir Sıtkı Erdoğan'a ait Rast eserini seslendirdi. Ve efendim bu güzel şarkıyla da Rast makamında eserleri geride bıraktık. Programımızın son bölümünde Hicaz makamında şarkılarla devam edecek yolculuğumuz. Ankara Radyosu'nun kıymetli ses sanatçısı ve şefi Cemile Karabulut, Ümit Mutlu'nun güftesi Şerafettin Özdemir'e ait eseriyle konuğumuz oluyor. Yeşil gözlerinden muhabbet kaptım, diz çöküp önünde yıllarca taptım. Kalbimi uğruna bir köle yaptım, aldanıp o tatlı yalanlara ben.

Sana bir buse vermedim diye nasıl kızarsın, istemedin ki. İstanbul Radyosu sanatçılarından Asuman Asım Görgün, Saadettin Öktenay'ın güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait icaz eserini seslendirdi. Efendim, bu güzel hareketli şarkıyla günümüz renklendi. Yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru yaklaşırken, şimdi her pazartesi Şarkıların Rengi programıyla TRT Name'de sizlerle buluşan sevgili yapımcılarımızdan Murat Seçkin'in bir şarkısını sunacağız. Sanatçının 2016 yılında yayınlanan Seçkin Şarkılar isimli albümünden bir kayda yer vereceğiz. Murat Bey, Zeynettin Maraş'ın sevilen eseriyle bizlerle. Hasretim Sana.

Bugün de şarkılarla buluştuk, şarkılarla ortak duyguları paylaştık. Mübarek Kurban Bayramı'nın bu güzel dakikalarını beraberce geçirdik. Ve sizler de en iyi dileklerinizle yanı başımızda oldunuz kıymetli dostlar. Konya, Uşak, Adana, Manisa'dan bizleri mesajlarıyla yalnız bırakmayan değerli dinleyicilerimiz. Edirne, İstanbul, Alanya, Trabzon'dan o güzel dileklerini bizlere yollayan sevgili dinleyicilerimiz. Kayseri, Ankara, Antalya, Samsun, Tokat'tan yine en iyi dileklerle yayınımıza katılan değerli dostlarımız, efendim Ege'den Güneydoğu'ya, Karadeniz'den İç Anadolu'ya, Marmara'dan Akdeniz'e, yurdumuzun dört bir köşesinden bizlere ulaşan sevgili dostlar, her birinize selam olsun. Geçmiş zaman olur ki programı olarak tüm dinleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı bir kez daha en içten dileklerimizle kutluyoruz. Daha nice bayramlarda beraberce olmak dileğiyle diyoruz ve programımızın sonuna geldiğimizi ifade etmek istiyoruz. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıder ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en güzel dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri çok hareketli, çok sevilen Bir Saadet'in Kaynak şarkısında sanatçılarımız Faruk Salgar, Gökhan Sezen, Serap Kuzey ve Esma Başbuğ ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın.